0: Organik ve Turfan'da sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Mekke-i Mükerreme fethediliyordu. İslam erleri dört koldan Mekke-i Mükerreme'ye giriyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kusvasının üzerinde önce Kabe'ye varıyor, tavafını yapıyor, sonra Zemzem kuyusuna geliyor, Zemzem içiyor, oradan da Safa Tepesi'ne yöneliyordu. Safa Tepesi'nde dualar ediyordu. Bu arada bir adam korku ve telaş içerisinde Peygamber Efendimiz'e geliyor. Adam korkudan ve heyecanından dolayı titriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adamın durumunu anlıyor ve "Sakin ol, korkma. Ben bir kral değilim. Ben ancak güneşte kurutulmuş et yiyen Kureyşli bir kadının oğluyum," buyurdu. Adam sakinleşiyor ve Müslüman olmak istediğini bildiriyordu. Kelime-i şehadetle iman iklimine giriyor, İslam'la şerefleniyordu. Peygamber Efendimiz Safa Tepesi'nden iniyor. Amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evine gidiyordu. Üzeri tozlanmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman tozlu, topraklı ve dağınık olmayı kabullenmezdi. Hoşlanmazdı. Ümmü Hani'nin evinde duş aldılar. Sonra da 8 rekat fetih namazı kıldı. Rahman-ı Rahim'e şükretti. Mekke'nin öncü insanı Ebu Süfyan kalabalıklardan uzaklaşmış, bir köşeye çekilmiş, değişik düşünceler içerisinde savruluyordu. Hala tasavvuruna dünkü kudretli günler geliyor, o günleri hayal ediyor ve o günleri hayal etmekten hoşnut oluyordu. Bu duygular yeni duyuşlara, düşünüşlere yataklık ediyor. Acaba yeni bir ordu oluştursam, tekrar Muhammed'in karşısına çıksam, onu mağlup edip Mekke'nin öncü insanı olmayı yine elde etsem şeklinde düşüncelerin içerisine dalıyordu. Ebu Süfyan böyle hayaller aleminde yüzerken omzuna bir el dokunuyordu. Dokunan Peygamber Efendimiz'di. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyordu ki, "O zaman da mağlup olursun. Allah o zaman da seni hor ve hakir kılar," buyurdu. Ebu Süfyan bir anda irkiliverdi. Tam bir kilitlenme haline girdi. Düşüncelerini, içinden geçirdiklerini okuyordu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Kuşkusuz Ebu Süfyan bunu aklından dahi geçiremezdi. Bu onun için hiç beklenmedik bir durumdu. Biraz kendine geldi ve "Ey Muhammed, içimden geçen düşüncelerden dolayı Allah'tan affımı diliyorum. Şimdi daha çok inanıyorum ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün," dedi. Fadala bin Umeyr içinde kin taşıyordu. Böyle büyük bir kalabalığı fırsat olarak düşündü. Bu kalabalıkta Allah'ın Resulüne daha rahat yaklaşacağını, belindeki hançerle kalp bölgesinden hançerleyebileceğini hesap ediyordu. Peygamber Efendimiz'e bir hayli yaklaşmıştı. Kesin kararlıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hançeriyle bir vuruşta öldürecekti. Peygamber Efendimiz Fadele'nin gelmekte olduğunu görüyordu. Fadele iyice yaklaşmış ve elini hançere götürmüştü. Resul-i Ekrem Efendimiz "Sen Fadele misin?" diye sordu. "Evet, ben Fadele'yim," dedi. Fadele bir şaşkınlık geçiriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm içerisinde Fadele'ye bakıyor. "Neler düşünüyorsun ey Fadele?" buyurdu.
Fadale, hiçbir şey düşünmüyorum, Allah-u Teala'yı zikirle meşgulüm dedi. Peygamber Efendimiz elini uzatıp Fadale'nin göğsüne koydu. Allah'tan af dile buyurdu. Fadale diyordu ki, vallahi o göğsümden elini kaldırdığı zaman Allah'ın yarattıkları içerisinde bana ondan daha sevgili kimse kalmamıştır diyordu. Rahman-ı Rahim kuluna lütfetmeyi dilerse ona nice güzellikler ihsan ederdi. Güzelliklerle rızıklandırırdı, donatırdı. 8 yıl önceydi. Hicret iklimiydi. Sahabe-i kiramın büyük bölümü hicret etmişlerdi. En son hareket edenler Peygamber Efendimizle Ebu Bekir Efendimiz'di. Onlar da Medine yollarına düşmüşler ve Kuba'ya gelmişlerdi. Arkadan gelecek olansa, gelense Hazreti Ali Efendimiz'di. Hazreti Ali Efendimiz yer yer yürümek zorunda kalmıştı. Ayaklarının altında yaralar açılmış, ayakları kanlar içerisinde kalmıştı. Nihayet Kuba'ya gelebilmiş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vuslat edebilmişti. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'i muhabbetle kucaklamış, ayaklarından sızan kanları görünce gözlerinden inciler dökülmüştü. Hemen mübarek eliyle Hazreti Ali Efendimiz'in ayaklarının altını okşamıştı. Hazreti Ali Efendimiz, Allah Resulü'nün elleri ayaklarımın altına dokununca ellerini kalbimde hissettim diyordu. Ayaklarının sancıları kesiliyordu. Rabbi Rahim neyi murad ederse onu varlık haline getirirdi. Dertlere derman vermeyi dilerse ihsanlarda bulunurdu. Kalplerdeki katılığı gidermek isterse taşların bağrından su fışkırtması gibi kalpleri kıvama getirirdi. Kalbi selim konumuna getirirdi. Peygamber Efendimiz çocuklara son derece düşkündü. Yolu üzerindeki çocukların başlarını okşuyor, onlara dua ediyordu. Kabe'nin içinde ve dışında bir sürü putlar vardı. 360 tane ahşaptan ve mabetten yapılmış putlar vardı. Peygamber Efendimiz Kabe'nin dışındaki putları asasıyla bir bir yere düşürüyor ve kırıyordu. Her bir putu devirirken İsra suresinin 81. ayetini okuyorlardı. Hak geldi, batıl yok olup gitti. Kuşku yok ki batıl yok olmaya mahkumdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın putları devirmesine şerefli arkadaşları da katılıyorlardı. Kabe'nin dışındaki bütün putlar devriliyor, kırılıyordu. Peygamber Efendimiz Kabe'nin dışındaki putları kırdıktan sonra Kabe'nin yakınına oturdular. Osman bin Talha'dan Kabe'nin anahtarını getirmesini istediler. Osman bin Talha evine giderek Kabe'nin anahtarını getirdi. Peygamber Efendimiz Kabe'nin kapısını açtı ve Osman'a kapıda beklemesini beyan buyurdu. Yanında Hazreti Bilal Efendimizle Hazreti Usame Efendimiz vardı. Onlarla beraber Kabe'ye girdiler. Kabe'nin içinde büyük putlardan Hübel putuyla beraber bir hayli irili ufaklı putlar vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer Efendimiz'den putların dışarıya çıkarılmasını ve kırılmasını istedi. Hazreti Ömer Efendimiz ve arkadaşları putları hemen dışarıya çıkardılar ve kırdılar. Putları hemen dışarıya çıkardılar ve kırdılar.

nasıl muamele edeceğini, neler söyleyeceğini merakla bekliyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam topluma seslenerek, "Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allahu Teala vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti. Bütün düşmanlarını bozguna uğrattı. Ey insanlar, iyi biliniz ki cahiliye dönemine ait olan ve övünme nedeni kabul edilen her şey şu anda ayaklarımın altındadır. Hepsi kaldırılmıştır. Bunlardan ancak Kâbe perdedarlığı ile hacılara su dağıtma istisnadır. Ey Kureyşliler! Cahiliye döneminde olan atalarla övünme ve büyüklenme kaldırılmıştır. Bütün insanlar Adem'dendir ve Adem topraktan yaratılmıştır. İnsanlar iki kısımdır. Bir kısmı Müslüman, diğer kısmı kafirdir. Müslümanlar Allah katında değerli ve şereflidir. Kafir olanlar ise azgın ve yaramazdır. Kafirlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Ey Kureyşliler! Şimdi söyleyin, sizin hakkınızda ne hüküm vereceğimi düşünüyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşmasının bu noktasında sükut ettiler. Kureyşlerin çoğunluğu önceki yıllarda yaptıkları işkenceleri, baskıları hatırladılar. Umutlu olmaları mümkün değildi. Dün Mekke müşrik ordusu Medine üzerine yürürken müminleri topyekün yok etmek için geliyorlardı. Yeryüzünden silmek için geliyorlardı. Müminlere kinleri, derin düşmanlıkları vardı. Bir imkan bulup müminleri ellerine bir geçirebilselerdi, onlara hayat hakkı tanımayacaklardı. Şimdi Mekke müşrikleri kıskıvrak yakalanmış haldeydiler. Peygamber Efendimiz'den, müminlerden nasıl bir tavır bekleyebilirlerdi? Kalplerinde derin bir hüzün vardı, umutsuzluk vardı. Ama yine de onlar alemlere rahmet olanı belli boyutlarda tanıyorlardı. Üstad Sezai öyle sesleniyordu ya, "Göksünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet attı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili." Mekke müşrikleri Peygamber Efendimizin "Sizin hakkınızda ne hüküm vereceğimi düşünüyorsunuz?" buyurduğunda onlar bir endişe ama belli boyutlarda bir umutla, "Senin iyilik ve hayır yapacağını umuyoruz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kişisin. Kerem ve iyilik sahibi bir kardeşimizin çocuğusun. Bugün bize gücün yetti. Senden iyilik bekleriz," dediler. Peygamber Efendimiz, "Sizinle benim halim Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi olacaktır. O kardeşlerine şöyle demişti: bugün size hiçbir şekilde başa kalkma ve ayıplama yoktur. Allah sizi affetsin. O esirgeyicidir. Esirgeyicilerin en büyüğüdür. Gidiniz, serbestsiniz," buyurdular. Peygamber Efendimizin bu engin tavrının arka planında yatan hakikati anlamak konumundaydık. Zira bu tavır insanı alabildiğine zorlayan bir tavırdı. İnsanın gücünü çok zorlayan bir tutumdu. İnsanın çok zoruna gidecek olan bir tavırdı. İnsan kendisine yapılanları unutmuyordu, unutamıyordu. Çevresine, dostlarına yapılanları unutamıyordu. Daha dün Mekke müşrikleri Mekke'nin bağrında Sümeyye Hatun'u çok büyük bir işkenceyle şehit etmişlerdi. Sümeyye Hatun'un eşi
Hazreti Ammar'ın babası

0: babası Hazreti Yasir'i işkenceyle şehit etmişlerdi. Müminlere Mekke'de hayat hakkı tanımamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarını Habeşistan'a göndermişti. Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalmışlardı. Hatta öyle ki Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu anh Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencelerini Peygamber Efendimiz'e sızlanarak anlatmak zorunda kalmıştı. Çetin günlere, çetin şartlara mahkum edildiğini dile getirmek zorunda kalmıştı. Peygamber Efendimiz ise onu insanın varoluşsal kulvarına çekerek teselli ediyor, öyle buyuruyordu. Sizden önceki ümmetler öyle sıkıntılara, öyle işkencelere maruz kaldılar ki testerelerle bedenleri ikiye biçildi. Demir taraklarla etleri kemiklerinden ayrıldı ama onlar sabrettiler. Onlar Mekke'nin bağrında, güneşin en yakıcı zamanlarında işkencelere uğradılar. Bütün ezalara ve cefalara direndiler, sabrettiler. Rabbani yoldan asla taviz vermediler. O yolun asil yolcuları olarak yollarına devam ettiler. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Saat 79.83. Şeytanın duası. İblis,
1: "Ya Rab, o halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver."
0: dedi. Allah, "Haydi belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin." buyurdu. İblis,
1: "Öyleyse izzet ve şerefine yemin ederim ki onların tümünü azdıracağım. Yalnız onlardan İhlas sahibi kulların hariç onlara dokunmayacağım."

Yağmur, var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat, en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü, değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde, yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin, gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak, yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım, heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe, her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden, ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yağar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım, bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide, dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü, yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin, en son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağnak sağnak gülümser maveradan, gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hıra'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar, bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım, o mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklan bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini, istiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Save'nin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü, on asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım, fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.
Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi evvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım, tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü, kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi, hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri, ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri, sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların, sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım, sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer, sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini, sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardaklarından, madeni arzuların ardında seyre daldım.

Zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmakların. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor, ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağı tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Aşkı var, gönlü yanar, yumuşanır muma döner. Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer. Ol sultan kapısında, hazreti tapısında, aşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer. Geç Yunus endişeden, gerekse bu pişeden,

uyar mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

Ya Latif, lütfunla tebessüm eder güller. Ya Latif, lütfun ile güler gül yüzler. Ya Latif, letafetinle kullarına

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 6. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما

لكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد

ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.

mukaddes hareket, mübarek mana. Hak ile bu dava büyür yan yana. Alır bir kaynaktan döker ummana. Irmak bu sevdayı, çay bu sevdayı.

Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni, akla. Ya Şekur, ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez.
senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Deccali de elbet bir gün öldürür. Ey rahmeti alem, risaleten nur. Ey rahmeti alem, risaleten nur.

Hesapların olmadığı bir zamandan geliyorum ben. Matematiğin olmadığı bir zamandan. Menfaatin, çıkarın, bencilliğin olmadığı bir zamandan. Tek bir vücut olmanın, safları sık tutmanın ancak bizi güçlü tutacağı bilinen bir zamandan. Gecenin ayaza çalan en zifiri anında, uyanık kalmaya takatin, akrebin, yelkovanın olmadığı ama dimdik ayakta durulan bir vakitten geliyorum ben.

düşmeden koluna girilen, haklıya her zaman hakkı verilen, bülbüle gül denilen, baykuşa diken örülen bir devirden geliyorum ben. Batıl binden zahil oluncaya, karanlıklar aydınlığı buluncaya, yapılanlardan hak razı oluncaya kadar, gözlerine uykuyu haram sayanların yanından geliyorum ben. Şimdi ağlama deme bana. Artık bitti, geçti gitti deme. Değişti zaman, değişti mekan, alıştı gözler deme. Ne de güzel yakıştı, sonu olmayan bir yarıştı. Zaten her şey yanlıştı deme. Konuşamıyorsan sus, konuşamıyorsan sus. Yürüyemiyorsan dur, yürüyemiyorsan dur. Bakamıyorsan kapat gözlerini. Ama bana sus deme. Durabildiğin kadar dur. Ve görme, ve görme. Kapatıver.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ilallah, innallâhe basîrun bil ibâd. Sadakallâhul azîm. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 2. kısım 6. nüktedeyiz. Ramazan-ı Şerif'e dair olan Risalemizin 6. nüktesi. Ramazan-ı Şerif'in sıyamı, orucu, Kur'an-ı Hakim'in nüzuluna baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzulu olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, bildiğiniz gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Nur Dağı'na çıkıyor. Orada tefekkür ve ibadetle meşgul oluyor. Ramazan ayı içerisinde, Ramazan'ın 17'sinde, inşallah yanlış hatırlamıyorumdur, Cebrail aleyhisselam gelerek İkra bismi rabbikellezî halak diye başlayan Alak suresinin ilk 5 ayeti orada nazil oluyor değerli kardeşlerim. Onun için Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an onda nazil olmuştur. Kur'an Ramazan'da indirilmiştir diye dikkatimizi çekiyor. Ramazan-ı Şerif'in diğer bir büyüklüğü de onda Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın nazil olmaya başlamasıdır. İşte Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzulu olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş, Ramazan ayında inmiş, indirilmiş, o Kur'an'ın zamanı nüzulunu istihzar ile, o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekil ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek, Ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyeyi güya geldiği an-ı nüzulunda dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim-i ezeli olan Cenab-ı Hak'tan dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir. Madem ki Kur'an Ramazan-ı Şerif'te indirilmiş, adeta her Ramazan Kur'an'ın yeniden indirilme hadisesi yaşanıyormuş gibi ulvi duygular içerisinde onun gönül arşımıza inebilmesi için Kur'an hakikatlerinin kendimizi yeme içme gibi süfli isteklerden uzak tutarak Kur'an'ın marifet nurlarının kalp havaalanımıza inmesine vesile olmaya çalışmamız gerekir. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semaviyi arzlılara işittiriyorlar. Yeryüzünde yaşayan varlıklara, yer halkına işittiriyorlar. Her Ramazan, Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ayetini, içinde Kur'an indirilen Ramazan ayı ayetini nurani, parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaati uzmanın sair efratları, yani Kur'an okuyanların karşısında bulunan cemaatin diğer fertleri, bazıları huşu ile o hafızları dinlerler, diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste, mukaddes bir mescitte nefsi süflinin hevesatına tabi olup böyle kutsi bir cemaat var, milyonlarca hafızlar Kur'an'ı okuyor, bir kısmı onları dinliyor, bir kısmı kendileri okuyor, bir insan da var ki süfli nefsin hevesatına tabi olup yemek içmekle o vaziyet-i nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise, öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli siyama, oruç tutan kişilere muhalefet edenler de o derece umum alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir değerli kardeşlerim. Yedinci nükte, Ramazan'ın sıyamı, Ramazan'ın orucu dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev'i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, evet, insan dünyaya ahiret için ziraat ve ticaret etmeye geliyor. Ömür sermayemiz var. Bu dünya pazarında ahiretimizi kurtarmak için gelmişiz, ticaret için ziraat yapmaya ve ticaret yapmaya. Ömür sermayemizle hayırlı tohumlar ekmeye çalışacağız. İyilikler, hasenatlar, güzellikler, güler yüz, tebessüm, hak ve hakikati anlatma, anlama, yaşama, Rabbimize hakkıyla kul oluverme ve bunun neticesinde ebedi bir hayatı, ebedi bir saadeti kazanmaya vesile olsun diye dünyaya gelmişiz, gönderilmişiz. Ramazan'ın sıyamı, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal, amellerin sevabı 1'e 1000'dir. Ramazan-ı Şerif'te amellerin, yapılan hayırlı işlerin, hasenatların sevabı 1'e 1000'dir. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır, 10 meyve-i cennet getirir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor: Kur'an'ın her harfine karşılık size 10 sevap vardır. Elif, lam, mim, ben size bir harftir demiyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Yani elif, lam, mim diyoruz ya, bunun üçü ayrı ayrı birer harftir diyor, bir kelime gibi okunsa bile. Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal 1'e 1000'dir. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır. 10 meyve-i cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil, 1000. Ve Ayetül Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler. Ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir, binlercedir. Ve Leyle-i Kadir'de 30.000 hasene sayılır. Leyle-i Kadir'de 30.000 hasene. Değerli kardeşlerim, her Kur'an harfine, hele hele Leyle-i Kadir'de, bir de insanın mukaddes beldelerde, Mekke, Medine gibi bu Kur'an'ın nazil olduğu beldelerde bulunması ve orada okunması, evet, her bir harfi 30.000 baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şecere-i Tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. Milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel, bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak. Seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler, bu harflerin kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. Her harfi 30.000, binlerce sevap kazandıran, hasene kazandıran bu manevi ticaretin kıymetini takdir etmeyenler ne kadar zarar eder, ne kadar hasarette olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Bugün bir ticaret adamı duysa ki öyle bir pazar var, 1 lira koyuyorsun, 30.000 lira alıyorsun. 1 milyon koyuyorsun, 3 milyar alıyorsun. Yani 300 milyar alıyorsun, trilyon alıyorsun. Bütün zengin tüccarlar, tacirler nereye gider kardeşlerim? İşte Ramazan-ı Şerif ahiret ticareti ve ziraat için dünyaya gelen insanlar için bulunmaz bir pazardır. 1'e 30 bin veriliyor bu pazarda. Ramazan-ı Şerif'i çok iyi değerlendirmek lazım o cihette. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet münbit bir zemindir. Yani ne ekseniz hayır adına hemen yeşeriyor. Münbit, çok verimli bir zemin. Birinci kalite tohumumuzu nasıl bir toprağa ekmek isteriz? Çok verimli bir toprak ararız. Sulak olsun deriz, verimli olsun, kırmızı toprak olsun, şöyle olsun, böyle olsun. İşte sevap isteyen ve ahirete ticaret ve ziraat için gelen müminler içinde en verimli tarla Ramazan-ı Şerif tarlasıdır değerli kardeşlerim. Ve neşv-ü nemai amal için, amellerimizin yeşermesi, cennet meyvesi vermesi için bahardaki mai nisandır. Nisan yağmuru nasıl bitkilerin, tahılların bereketlenmesine vesile olan bereketli bir yağmur ise, bereketli bir su ise, Ramazan-ı Şerif amellerimizin yeşermesi, güzelleşmesi, büyümesi için Nisan yağmuru gibi faydalıdır değerli kardeşlerim. Saltanat-ı Rububiyet-i İlahiye'ye karşı Ubudiyet-i Beşeriye'nin resmi geçit yapmasına en parlak, kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Adeta Cenab-ı Hak, değerli kardeşlerim, o kadar merhametli ki kemali merhametinden bizi bize bırakmıyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te biz bize bırakılsak, oruç emredilmemiş olsa acaba Kur'an'dan bu kadar çok istifade eder miyiz? Hayır. Cenab-ı Hak orucu emretmiş ki Ramazan-ı Şerif tarlasından çok istifade edelim. Yeme içmek gibi nefsin süfli arzuları biraz izine ayrılsın ki ruhumuz, kalbimiz ve hissiyatımız Ramazan-ı Şerif'ten ziyadesiyle istifade etsin. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla, geçici bir süre, geçici saatler bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girmek, savmı ile, orucu ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. 1000 aydan daha hayırlı. Leyle-i Kadir ise Nas-ı Kur'an ile Kur'an'ın beyanı var. Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Yani Kadir gecesi ki 1000 aydan daha hayırlıdır. 1000 aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hucceti kat'adır. Evet, bu kadar büyük bir kazancı insanın görmezden gelmesi istifade etmemesi ne kadar büyük bir bahtiyarsızlıktır, artık onu da herkes takdir eder. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülus-u Hümayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Yani ya tahta çıkışını veya başka özel günleri bayram yapar. Raiyetini, emri altındaki halkını o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişah-ı zülcelali, ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişah-ı zülcelali, o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden fermanı alişanı olan Kur'an-ı Hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Ramazan-ı Şerif'te indirmiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram-ı ilahi. İlahi bir bayram ve bir meşher-i Rabbani, Rabbani bir teşhir alanı ve bir meclisi ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Yani bir padişah kendisi için önem arz eden, padişahlığı için önem arz eden günü bayram ilan ediyor, bir özellik veriyor da Yüce Allah Celle Celaluhu bütün alemlerin, bütün alemlerle konuşması olan, yüce beyanı olan Kur'an'ı Ramazan'da indirmiş ise Ramazan'a bir özellik vermez mi? Ramazan'ı bir nevi ilahi bir bayram ilan etmez mi? Elbette bir derece, madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise, mükemmel oruç nedir? Nasıl mükemmel oruç tutabiliriz? O orucun ekmeli ise, mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani maharremattan, malayaniyattan çekmek, haramlardan, boş şeylerden gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Dilini yalandan, gıybetten ve galiz, çirkin, kaba tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Ve o lisanı, o dili tilaveti Kur'an, Kur'an okumak ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan, haram şeylere bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Yani ayağıyla haram olan yerlere gitmemek, eliyle hayırlı şeyleri tutturmak, bütün bunlar azalarımızın orucu değerli kardeşlerim. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil eşgal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Evet, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda hayırlı kılsın. Ramazan-ı Şerif'ten hakkıyla istifade etmeyi hepimize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Evet, bugünkü programımızda 29. mektup 2. kısımdan 6. ve 7. nükteleri sizlere arz etmeye çalıştık. İnşallah değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda 8. nüktede sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanet olunuz.
7: Özbal Boya günün sözünü sunar.
8: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini. Aklımı yağmalar gelmeyişlerin, çürütür gölgemi bekleyişlerin. Yangınlar kavursa bahçelerimi, çağırır yine de enkazım seni. Kaç umut eskidi sokaklarında, kaç albüm tükettim anarak seni. Akşam olur, sabah olur, yıl döner, törpüler gövdemi dakikalarım.

yüzyıllar süren bu rüyalarıma el verir görünmen bir hayal gibi. Hangi ölüm öder bilemiyorum ateşten bekleyiş faturasını. Seni gözlerim her şiirle birlik, içimin savrulan bayraklarıyla. Başımı taşlara çarparak artık kalbimin sesini eritsemeyim. Göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini.

siyah gözlerine beni de götür. Daha dokunmadan kurudu İrem, çöllere bir türlü yağamıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan. Siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muşluların eşiğine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tam yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine.

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Ya Kerime Safh, Ya Azime Elmen, Ya Kethire Elhayr, Ya Kadime Elfadl, Ya Latife Sun'a, يا دائم اللطف يا نافس الكرب يا كاشف الضر يا مالك الملك يا قاضيا بالحق سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
6: Ey affı hoş olan, ey nimeti büyük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı köklü olan, ey sanatı latif olan, ey lütfu daim olan, ey sıkıntıları gideren, ey zararları kaldıran, ey mülkün sahibi, ey hak ile hükmeden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
9: Yeah.

0: Ey mağlup edilmeyen aziz, ey elle tutulmayan latif, ey uyumayan gözetleyici, ey bitmeyen mevcut, ey ölmeyen hay, ey düşmeyen melik, ey fena bulmayan baki, ey cehalet arız olmayan alim, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan samet, ey zaafa uğramayan kavi, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya vahid ya varid ya

Allah'ım, senin isim ve sıfatlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey bir olan, tek merci olan, ey güçlü ve varlıklı olan, ey şahit ve hazır olan, ey şerefli ve yüce olan, ey yerli yerinde işler yapan, ey hayat ve dirilişin kaynağı olan, ey varis ve sahip olan, ey zarara sebep olan, ey menfaatin kaynağı olan, ey yol gösteren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey bütün yüceliklerin kaynağı olan, ey bütün keremler kendisinden olan, ey bütün merhametlerin esası olan, ey bütün hükümlerin gerçek sebebi olan, ey bütün ilimler onun ilminden olan, ey zamanları aşan, ey büyüklüğün tek sahibi olan, ey celal ve haşmetin aslı olan, ey izzetin menşei olan, ey bütün letafet ve güzelliğin kaynağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey sözünü yerine getiren, ey sözünü ifa ederken acze düşmeyen, ey kudretini kullanırken yüceliğinden bir şey kaybetmeyen, ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan, ey yakınlığıyla beraber latif olan, elle tutulmayan, ey latifliğiyle beraber makam ve şeref sahibi olan, ey makam ve şerefiyle beraber izzet sahibi olan, ey izzeti içinde büyük olan, ey büyüklüğü içinde kerem ve ikram sahibi olan, ey ikram ve izzeti içinde övülen, saygı duyulan, zat-ı kibriya, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: يا من هو كل شيء خاضع

0: Ey her şey kendisine boyun eğen, ey her şey kendisi için oluşan, ey her şey kendisiyle vücutta duran, ey her şey kendisine yönelen, ey her şey kendisinden korkan, ey her şey kendisini tesbih ve tenzih eden, ey her şey kendisiyle ayakta duran, ey her şey kendisine huşu duyan, ey her şey kendisine varan, ey her şeyin fani olup da kendisi baki olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وَاَسْأَلُكَ

0: yani.
1: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına yeten, ey her türlü derde deva veren, ey vadinde duran, ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren, ey her şeyiyle yüce olan, ey kullarını iyiliğe ve cennete davet eden, ey iyi kullarından hoşnut olan, ey hikmet ve adaletle hükmeden, ey varlığının sonu olmayan, ey dilediğini doğru yola ulaştıran, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
0: Yeah.

Ey ancak kendisine firar edilen, ey ancak kendisine kaçılan, ey ancak kendisine sığınılan, ey ancak kendisine tevekkül edilen, ey ancak kendisi gaye olan, ey kurtuluş ancak onda olan, ey rağbete layık ancak kendisi olan, ey ibadete layık ancak kendisi olan, ey ancak kendisinden yardım dilenilen, ey havl ve kuvvet ancak kendisiyle olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey en iyi kendisinden korkulan, ey en iyi matlup kendisi olan, ey rağbete en layık kendisi olan, ey istenmeye layık en iyi kendisi olan, ey en iyi gaye kendisi olan, ey zikre en layık kendisi olan, ey şükre en müstehak kendisi olan, ey sevgiye değer yalnız kendisi olan, ey en iyi makamlara kullarını koyan, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve halaka fesevvâ. Ya men huve kaddera fehedâ. Ya men huve yekşiful belvâ. Ya men huve yesme'un necvâ. Ya men huve yunqidhul gârgâ. يا من هو ينجي الهلكة يا من هو يشفي المرضى يا من هو أمات وأحيا يا من هو أضحك وأبكى يا من هو أضل وأهدى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.
0: Ey yaratan, şekillendiren, tesviye eden, ey takdir eden, planlayıp yol gösteren, ey mahlukatın önündeki belaları gideren, ey dua ve münacatları kabul edip yardım eden, ey maddi manevi boğulanları kurtaran, ey helaketler içine düşenleri çeken, ey hastalara şifa veren, ey ölüm ve hayat kendi elinde olan, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan, ey ayıp ve kusurları örten, ey düşmanlarını mağlup eden, ey her şeye gücü yeten, ey bütün mahlukatının hallerini gören, ey bütün mahlukatı yoktan var eden, ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren, ey kendisini zikredenleri yad eden, ey dostlarına yardım eden, ey dilediğini zorla yaptıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fil berri vel bahri sebiluh. Ya men huve fil afaqi ayatuh. Ya men huve fil ayati burhanuh. Ya men huve fil memati kudretuh. Ya men huve fil kuburi izzetuh. Ya men huve fil kıyameti milketuh. Ya men huve fil hisabi heybetuh. Ya men huve fil mizani kazauh. Ya men huve fil cenneti rahmetuh. Ya men huve fin nari azabuh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Ecirna minen nar.
0: Ey kara ve denizdeki yollar kendi inayetiyle yaratılmış olan, ey kendi varlığının mucizeleri afakta görünen, ey mucizeler içinde varlığının delilleri görünen, ey kudret ve azameti ölümde tezahür eden, ey izzet ve kahhariyeti kabirlerde tezahür eden, ey iktidar ve malikiyeti kıyamette görünen, ey hayat ve büyüklüğü hesap gününde görünen, ey kaza ve yargısı mizanda zahir olan, ey rahmeti bütün haşmetiyle cennette görünen, ey azap ve kahrı ateşte tecelli eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

0: أجرنا من النار.
1: Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkarın kendisine gittiği, ey tevbekarların kendisine yöneldiği, ey isyankarların kendisine sığındığı, ey dünyayı istemeyenlerin kendisine arzu ettiği, ey hata işleyenlerin kendisinden umutlu olduğu, ey müritlerin kendisiyle huzur ve ünsiyet bulduğu, ey iyilerin inanmışların kendisiyle iftihar ettiği, ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği, ey araştırıcıların kendisiyle huzur ve sükunet bulduğu, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey her yakından daha yakın olan, ey bütün sevgililerden daha sevgili olan, ey bütün büyüklerden daha büyük olan, ey bütün azizlerden daha aziz olan, ey her kuvvetliden daha kavi olan, ey her müstaniden daha zengin ve gani olan, ey her cömertten daha cömert olan, ey en şefkatliden daha şefkatli olan, ey en merhametliden daha merhametli olan, bütün şefkat ve merhamet vesaire sıfatların aslı olan, ey en haşmetliden daha haşmetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan, ey bütün mahlukatını gözetleyen, ey müminlerin sevgilisi olan, ey kullarının dualarına cevap veren, ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören, ey bütün dertlere deva veren, ey her şeyi bütün incelikleriyle gören, ey her şeyden haberdar olan, ey her şeyi nuruyla aydınlatan, ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılan ve ittiba eden kullardan bizleri eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegû beyten yukâlu lehul hammâmu. Adına hamam denilen evler var ki bu evlerden sakının. Yani buralara gitmeyin. Buralardan korunun. فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ. Kim ki oraya girerse, girmek zorunda kalırsa, o zaman o örtünsün. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tabi hamamları görmemiş. Belki Şam seferine gittiği zaman görmüş de olabilir. Ne diyor? Öyle bir ev var ki, öyle bir yer yapıyorlar ki onun ismine hammam demişler. Yani hammam biliyorsunuz hamim böyle sıcaklıktan gelmiştir. Oraya diyor siz hammam ismi verilir, siz de hammam ismi veriyorsunuz. Oralardan sakının, oralara girmeyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sahabe-i kiram da ey Allah'ın Resulü, tabi oralara gitmiş, yolculuklara gitmişler, ticaret kervanlarında bulunmuş olanlar da oraların durumunu şöyle anlatmaya çalışırlar. Orada insanlar yıkanır, temizlenir, üzerlerindeki kirleri bu şekilde atarlar diye anlatıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara cevaben şöyle diyor. Hani oradan sakının, girmeyin ama girmek zorunda kalacaksanız, bir ihtiyaç hasıl olmuşsa, yıkanmak zorundasınız. İhtiyaç hasıl olmuşsa oraya girerken ne yapacaksınız? Örtüneceksiniz. Oraya girdiğiniz zaman da örtünün. Bu nedenle hamama girmenin adabı vardır. Yani bakarsınız ilmihal kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda, hadis kitaplarımızda hamama girmenin adabı vardır. Şart şudur. Mümkün mertebe erkeklerin hamama gitmemesi, bir ihtiyaç hasıl olursa gitmeleri caizdir. Ha, giden kimseye iki şey gerekir. Biri kendinde, diğeri de başkalarına ait. Kendinde o ait olan nedir? Bir erkek hamama girdiği zaman Peygamberimiz ne yapsın diyor? Örtünsün. Örtünme nedir? Erkeğin avreti göbekleriyle diz kapağı. Değil mi? Burayı örtecek. Hamama giren kimse buralarını örtecek. İkinci şart ne? İkinci şart da gözünü örtecek. Başkalarının görünebilir olabilen yerlerine bakmayacak. Bu nedenle Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh hamama gitme durumu söz konusu olduğu zaman gidermiş, kendisini böyle yüzünü duvara doğru döner, arkasına doğru bakmazmış. Ve hatta bazı zaman gözüne böyle bir bezle bağladığı da rivayet ediliyor ki bazı insanlar yeri geliyor riayet etmiyorlar veya birden açılma tehlikesi söz konusu. Bu nedenle bu konuda hassas olmuşlar. Demek ki hamama giren bir insan ne yapacak? Farz olan nedir? Setre avret dediğimiz göbeğiyle diz kapağı arasını kapatacak. Bu bir. İkinci olarak gözlerini kapatacak. Başkalarının avret yerlerine bakmayacak veya başkalarını böyle süzüp süzüp bakmayacak. İşte nedir bu hamamın iki şartı. Sonra bunun tabii sünnetleri de var. Sünnetleri nedir? Birinci olarak girmeden önce duasını yapacak. Allah'a sığınacak. Şeytandan Allah'a sığınacak. Çünkü o gibi yerlerde şeytan çok olur. Allah'a sığınacak. Sol ayakla girecek. Orada Kur'an-ı Kerim okumayacak. Efendim selam verilse bile o selamını alacak. Affaki Allah. Allah seni affetsin. Allah sana afiyet versin gibi sözler söyleyecek. Zaten bizde de vardır. Şifa olsun, saatler olsun türü böyle iyi niyet dilekleri vardır. Ve orada temizlenmeyi niyet edecek. Temizlenmeye kastedecek. Hamama giriş gayesi de temizlenmek olacak ve temizlenmeyi kastedecek. Bununla birlikte bir de ne yapacak? Diyecek ki işte ben buraya girdim, temizleniyorum, abdest alıyorum ve orada cehennemin sıcağını hatırlayacak. Çünkü biliyorsunuz hamam az önce de söylediğimiz gibi sıcaklık demek, hararet demek, hamim diyoruz değil mi bazen? İşte bu nedenle o sıcaklığı hatırlayacak, cehennem de böyle sıcaktır diyecek ve cehennemin sıcaklığından Allah'a sığınacak, Allah'tan yardım dileyecek. Allah'ım beni bu cehennem azabından koru demek suretiyle o cehennemin durumunu göz önüne getirecek ki daha dünyadayken canlı şahidi ortam işte sıcaklığı ne oluyor bunalıyoruz, sıkılıyoruz, kendimizi zor dışarı atıyoruz değil mi çoğu zaman? İşte burada kişi bunları düşünmek suretiyle orada cehennem azabından Allahu Teala'ya sığınacak ve temizliği kastedecek. Bir de ne yapacak? Suyu az kullanacak. Suyu az kullanacak. Niye? İsraf yapmayacak. Müslüman müsrif değildir. Allahu Teala israfı sevmez. Müslümanlara da israftan sakınmayı emretmiş ve Müslümanlar da ne yapacak? Abdest dahi alsa israf etmeyecek. Yeterince kafi miktarda suyu kullanmış olacak. Hatta İmam Gazali şöyle diyor. Diyor suyu çok kullanırsa hamamcı da diyor onu görürse adam diyor oradan diyor şey olabilir. Böyle nefret duyabilir. Ya bu ne yapıyor, şu ne yapıyor gibi içinden diyor size karşı buz oluşturabilir. O nedenle diyor bundan sakınmanın bir faydası da odur. İşte Müslüman israf da yapmayacak ve bu şekilde bu şartlar dahilinde hamama girecek. Ha mümkün mertebe hadis-i şeriften şu dersi çıkarmış ulema, şu hükmü çıkarmış. Mümkün mertebe hamama gidilmeyecek. İhtiyaç olursa gidilecek ama kadınlar da hamama gitmeyecek. Onların hamama gitmesi mekruhtur. Fakat bir özür sebebiyle gidebilirler. Bir özür sebebiyle gidebilirler. Çünkü bu noktada Peygamberimiz ne diyor? Kadınları hamama göndermeyin diye çağrıda bulunuyor. Ve hatta yine Hazreti Ayşe hamama gidenlere yani özrü olmadan hamama gidenlere de bir serzenişte bulunuyor. Diyor Peygamber buyurdu ki bir kadın evinden başka bir yerde elbiselerini çıkarırsa Allah'la arasındaki perdeyi kaldırmış olur. Bu nedenle erkekler ihtiyaç halinde gidebilir. Kadınlar da gitmemeleri en güzelidir, uygunudur. Fakat özür halinde de gidebilirler. Bir özürleri söz konusuysa onlar da gidebilirler. Fakat gittikleri zaman da dikkat edeceklerdir. Yani tesettüre, kendileri tesettüre kapanacak. Tesettüre riayet edecekler. Çünkü kadınların da kadınlara tesettürü biliyorsunuz göğüsle diz altına kadardır. Bu noktalara dikkat edecekler ve hassas davranacaklar. Aynı şekilde gözlerini de bakmaktan sakınacaklar. Ve kitaplarda şöyle bir de kayıt var. Onu da sizlerle paylaşalım. Diyorlar ki ilk hamamı Süleyman Aleyhisselam inşa etmiş. Yani ilk defa hamam yapımını Süleyman Aleyhisselam yapmış diye kitaplarımızda böyle bir kayıt var. Biz de bunu burada bilmiş olmuş olalım inşallah. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegu hudace salati. Namazın eğriliğinden, noksanından sakının. Yani namazı düzgün yapın. İzâ rak'al imamu. İmam rükuya gittiği zaman ferka'u, siz de rükuya gidiniz. Ve izâ rafa'a, kalktığı zaman, doğrulduğu zaman ferfa'u, siz de ne yapınız? Doğrulunuz. Şimdi cemaatle namaz kılmayı dinimiz emretmiş. Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim'de secde ediniz, rükû ediniz diye ne yapıyor? Hep böyle topluca bir emir var. Bu nedenle namazlarımızı mümkün mertebe cemaatle kılmaya çalışacağız. Mümkün mertebe yani son haddine kadar cemaatle kılmaya çalışacağız. İmama uyduğumuz zaman da ne yapacağız? İmamın komutuna dikkat edeceğiz. Nedir? İmam Allahu Ekber dediği zaman rükûya gideceğiz. İmam Semi Allahu Limen Hamide dediği zaman da kalkacağız ve doğrulacağız. Rükûya gittiğimiz zaman imamdan önce gitmeyeceğiz. Zaten imamdan önce giderse ve imamdan önce de başını kaldırırsa bu kimsenin namazı bozulabilir. Böyle bir tehlike var. Ve imamdan önce gitme hoş bir davranış değildir. İmamdan önce kalkmak da hoş bir davranış değildir. Bunlar nedir? Namazın eğrilikleridir, noksanlığıdır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz gibi büyük bir ibadeti yapmamız gerektiğini ve yaparken de nelere dikkat etmemiz hususunda bizleri uyarıyor. Nedir hudaç? Noksanlık demek. Ha, namazınızı noksan bırakmayın, eksik bırakmayın, namazınız tam olsun. Çünkü imandan sonra sorulacak sual nedir? Namazdır. Kulun namazı güzel olursa, düzgün olursa diğerleri de böyle arkası arkasına gelir. Çünkü namaz Allah-u Teala'nın Ankebut suresinde buyurduğu gibi insanı fuhşiyattan, kötülükten ve münker olan aklın ve şeriatın kötü gördüğü davranışlardan uzaklaştırır. Bu da neyle olur? Kişi namazını tam olarak kılarsa, yerli yerince kılarsa, noksanlık bırakmazsa o zaman ne olur? Bu namaz güzel olur, mükemmel olur ve bu namaz sahibine fayda verir. Sahibini korur, fuhşiyattan korur, münker olan, kötü olan işlerden, ahlaksızlıktan, yalandan, zinadan, hırsızlıktan, her türlü kötü davranıştan, yalancılıktan korur ve muhafaza eder. Ama namaz noksanlaşırsa o zaman ne olur? Kalp de noksanlaşır. Noksanlaşan kalp, zayıflayan kalp de kötülüğe doğru meyleder. Nefsi emmarenin emrine girmeye doğru gider, Allah korusun. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazınızı noksan yapmayınız diyor. Namazın noksanları noktasında sakının ve dikkat edin. Namazı noksan etmeyin. İmama uyduğunuz zaman imam Allahu Ekber dediği zaman siz de hemen akabinden ne yaparsınız? Rükûya gidersiniz. İmam rükûdan kalktı. Semiyallahu limen hamide dedi. Hemen siz de ne yaparsınız? Kalkarsınız. İmamdan önce rükûya gitmezsiniz. Çünkü insanların çoğu bunu yapıyor. Veya imamdan önce başınızı kaldırmazsınız. Bu da yapılıyor. Bunlar nedir? Namazın noksanlıklarıdır. Namazda noksanlık verecek davranışlardır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Namazınızı düzgün yapın. Zaten Allah-u Teala bize ne diyor? Ekimus salah. Namazı ikame edin diyor. Yerli yerince oturtun. Yerli yerince yapın. Kıyam, ayakta durma diyoruz ya. Hani namazın şartlarının birisi de kıyamdır, ayakta durma. Ama kıyamı genel manada aldığımız zaman bir şeyi ayakta tutma demektir. Ve Allah-u Teala bizlere ne diyor? Namazınızı kılın, ayakta tutun. Namazı ayakta tutma ne demek? Dini ayakta tutma demektir. Çünkü namaz dinin direğidir. Kim diyor namazı terk ederse dinini yıkmış olur. Namazı ayakta tutabilmemiz için de çok dikkat etmemiz lazım. Her haline, secdesine dikkat edeceğiz, hakkını vereceğiz. Rükûya dikkat edeceğiz, rükûn hakkını vereceğiz. Teşehhütte oturuyoruz, kaidede oturmamız gerekiyorsa, nasıl oturmamız gerekiyorsa öyle oturacağız. Ne okumamız gerekiyorsa okuyacağız. Değil mi? Şimdi kaidede oturduğumuzda tahiyyatı okuyoruz. Kıyamdayken onu okuyabilir miyiz? Hayır. Kıyamda okuduğumuzu orada okuyabilir miyiz? Hayır. Her şeyi yerli yerine koymamız lazım, ikame etmemiz lazım ki namaz olsun. İşte insanların yapmış olduğu çok büyük hatalardan birisini de Peygamberimiz ne anlatıyor? Diyor ki imam rükûya gitti mi siz de gidin. İmam doğruldu mu siz de doğrulun. Ne imamdan önce rükûya gidin, ne imamdan önce ayağa kalkın. Ne de imam kalktı fazlaca da rükûda siz beklemeyin. Onunla birlikte ne yapın? Kalkın. Çünkü diyor imam uyulması içindir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Yani imam oraya niçin konmuş? Uyulması içindir. Biz onun kıraatına uyuyoruz, onun tekbirlerine uyuyoruz, onun selam vermesiyle namazımızı bitirmiş oluyoruz. İmam uyulması içindir. Bu nedenle bizler de ne yapacağız? İmama uyacağız, imama tabi olacağız ve namazda bu konulara dikkat edeceğiz. Gerçekten camilere gittiğimiz zaman bunu görüyoruz. Bakıyorsun adam erken kalkmış veya imam daha gitmeden hemen gidiyor. Bu nedir? Bir, kalbi başka işlerde, kulağı başka yerde, imamda değil. Bunun işaretidir, göstergesidir. Hepimiz bu noktada dikkatli davranmak zorundayız. Hakkını vermemiz gerekiyor ve namazı ikame etmemiz lazım. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem bizlere uyarıyor. Ha, bu konuda namazın noksanlığından dikkat edin. İmam rükûya gittiği zaman siz de rükûya gidin. İmam başını kaldırdığı zaman siz de başınızı kaldırın diye buyuruyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, inşallah hadislerde gelecek, ne diyor? Ben diyor sizi görürüm. Allah-u Teala ona bir lütuf vermiştir. İnşallah zamanı geldi mi onu da böyle geniş anlatmaya çalışırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine bunu anlatıyor. Çünkü Peygamberimiz her yönde yol gösterici. Bize namazı nasıl kılacağımızı gösteriyor. Çünkü diyor ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, beni nasıl görüyorsanız siz de öyle namazınızı kılın. Yani biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kılmışsa öyle namaz kılmak mecburiyetindeyiz. Peygamberimiz de ne diyor? Beni nasıl görüyorsanız öyle namaz kılın. İşte Peygamberimiz en çok yapılan hatalardan bahsediyor. İnsanların yapabileceği hatalardan bahsediyor. O gün olacak olmuş hatalar ve bugünün insanların da düştüğü hatalar. Bakıyoruz aynı hatalar günümüzde de işleniyor. Ya mübarek namaz kılıyorsun, Rabbin huzurundasın, imama da uymuşsun. O zaman ne yap? Biraz sabırlı ol, imama kulağını ver, gönlünü Allah'a ver. Ondan sonra imam tekbirini aldığı zaman sen de rükuya git. Rükuda güzelce mutmain olarak böyle kalbin rahatlasın, böyle sırtın dümdüz olsun. Çünkü hadis-i şerifler var. Ne diyor? Sırtınızı dümdüz yapacaksınız. Dümdüz olacak. Kafasını böyle aşağı eğip sallamayacak. Çünkü bunlar rükunun gerekleridir. Peygamberimiz güzel bir şekilde namaz kılmayı anlatıyor. Biz de ne yapacağız? Buna dikkat edeceğiz. Böyle kafayı fazla sallamayacağız. Kafayı böyle ta ayaklarımıza, diz kapaklarına değecek bir hale getirmeyeceğiz. Çünkü Peygamberimiz bu tür yapmayı yasaklıyor. Orada tesbihatımızı okuyacağız. Ha imam ne yapacak? Semiyallahu lümen hamide dediği zaman akabinden biz de ne yapacağız? Başımızı kaldıracağız ve orada da ne yapacağız? Bekleyeceğiz. İşte bunlar namazın gerekleri ve yapılması gerekenler. Ha bunlar yapılmasa ne olur? Namaz noksan olur. Bir noksan namazda da Allah-u Teala'nın huzuruna çıkılmış olur. Allah-u Teala namazı hakiki manada kılan, namazı böyle güzel bir şekilde kılan ve noksanlara gitmeyen, noksan bırakmayan kullarından bizleri eylesin. Çünkü namazı düzgün oldu mu hem dünyası düzgün olur insanın hem ahireti düzgün olur. Allah-u Teala bu düzgün olan kullardan bizleri eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Burada da programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: Şuara 169-173 Hazreti Lut'un duası.
1: Ya Rabbi, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinin vebalinden kurtar.
0: Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık. Ancak geride bir yaşlı kadın kaldı. Sonra geridekilerin hepsini helak ettik. Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki uyarılanların o yağmuru ne kötü bir yağmurdu.

Koca Mustafa Paşa. Koca Mustafa Paşa ücra ve fakir İstanbul. Ta fetihten beri mümin, mütevekkil, yoksul, hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada. Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rüyada. Öyle sinmiş bu vatan semtine milliyetimiz ki biziz hem görülen hem duyulan yalnız biz. Manevi çerçeve 500 senedir hep berrak. Yaşayanlar değil Allah'a gidenlerden uzak. Bir bahar yağmuru yağmış da açılmış havayı, hisseden kimse hakikat sanıyor hülyayı. Ahiret öyle yakın, seyredilen manzarada, o kadar komşu ki dünyaya duvar yok arada. Geçer insan bir adım atsa birinden birine, kavuşur karşıda kaybettiği bir sevdiğine. Servilliklerde sükun, yolda sükun, evde sükun. Bu taraf sanki bu halkıyla ezelden meskun. Bir afif aile sessizliği var evlerde. Örtüyor fakrı asaletle çekilmiş perde. Kaldırımsız daracık iğri sokak, doğru sokak. Her geçildikçe basılmış ve düzelmiş toprak. Kuru ekmekle bayat peyniri lezzetle yiyen, çeşmeden her su içerken şükür Allah'a diyen, yaşıyor sade maişetlerin en safında, ruh esen kuytu mezarlıkların etrafında, bu vatandaş biraz ahşapla biraz kerpiçten, yapabilmiş bu güzellikleri birkaç hiçten, Türk'ün asude mizacıyla Bizans'ın kederi, karışıp mağfiret iklimi edinmiş bu yeri.

Şu fetih vakası yara ne büyük mucizedir. Her tecellisini nakletmek uzundur bir bir. Bir tecellisi fakat ruhu saatlerce sarar. Koca Mustafa Paşa var, camii var, semti de var. 50 yıl geçtiği günlerde büyük mucizeden, Hak'tan ilham ile bir gün o güzel semte giden Rum vezir eski manastırda ederken secde, kalbi çok dolduran iman ile gelmiş vecde. Onu tek tanrısının mabedi etmişti hayal, vakfetip her neye malikse bütün mal-ü menal, bir fetih camii yapmak dilemiş İslam'a, sebep olmuş bu eser yad edilir bir nama. 4 asırdır inerek camiye nur üstüne nur, yerde bulmuş yaşayanlar da ölenler de huzur. Ona hala gidilirken geçilir bir yoldan, göze çarpar ölüm ayetleri sağdan soldan. Sarmaşıklar, yazılar, taşlar, ağaçlar karışık, Hafız Osman gibi hattatla gömülmüş bir ışık bu mezarlıkta siyah toprağı aydınlatıyor. Belli kabrinde o bir nura sarılmış yatıyor. Gece şiiriyle sararken koca Mustafa Paşa'yı, seyredenler görür Allah'a yakın dünyayı. Yolda tek tük görünenler çekilir evlerine, gece sessizliği semtin yayılır her yerine. Bir ziyaretçi derin zevk alarak manzaradan, unutur semtine yollanmayı artık buradan. Gizli bir his bana hatif gibi ihtar ediyor, çok yavaş, yalnız içimden duyulan sesle diyor, gitme kal, sen bu taraf halkına dost insansın, onların meşrebi iklimi ve ırkındansın. Gece her yerdeki efsunlu sükunundan iyi, avutur gamlıyı, teskin eder endişeliyi. Ne ledünni gecedir, ta ağaran vakte kadar bir mücevher gibi Sümbül Sinan'ın ruhu yanar. Ne saadet, bu taraflarda her ülfetten uzak, vatanın fatih hicretlerle beraber yaşamak. Geç vakit semtime döndüm koca Mustafa Paşa'dan. Kalbim ayrılmadı bir an o güzel rüyadan. Bu muammayı uzun boylu düşündüm de yine, dikkatim hadisenin vardı derinliklerine. Bu geniş ülkede binlerce latif illerde, nice yıl cetlerimiz kökleşerek bir yerde, manevi varlığının resmini çizmiş havaya, ki bugün karşılaşan benzetiyor rüyaya. Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzarada. Bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan, derler insanda derin bir yaradır köksüzlük. Budur alemde hudutsuz ve hazin öksüzlük. Sızlatır bazı saatler dayanılmaz bir acı. Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağacı, ruh arar başka teselli her esen rüzgarda. Ne yazık, doğmuyoruz şimdi o topraklarda.

0: Araf 47. Cennetliklerin duası. Onların gözleri ateş kafilesine doğru çevrilince,
1: "Rabbimiz, bizi zalimlerin arasına katma,"
0: diye yakaracaklar.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

kamelyam. Serin kabak yerleri esiyordu başımda. Ümit ekmiştim Nadas'a bıraktığım tüm tarlalara. Alnımdaki teri kurutsam diye bağrımı açtığım rüzgarlar tutam tutam saçlarımı götürdüler. Nasıl anlatsam? Kurşun sıktılar hayallerimin en umulmaz yerinden. Kamelyam. Akşamüstleri horozlar ötmezmiş. Köy sokaklarında alımlı gezmezmiş köy kızları. Ay tutulmaya dursun hele bir. Tüfeği dayarlar, uğursuz sayarlar. Hele dur, destursuz girme dediler bu kapılardan. Yıllar yılı acıyla bağladılar ellerimi. Yasak koydular gözlerime. Seven göze yasak olur mu demediler. Oturmadılar sofralarıma yemediler. Ateşle korkuttular. Zaten yanmışım buram buram. Ezikliği yüreğimde tüm sevgilerin kamelyam.

için bastığım adımlara mayın döşediler. Eşkıyalar kesti yollarımı. Sana gelmek için rüyalarımda uçtum geceleri. Uykularımı böldüm en kuytusunda karanlığın. Kadermiş, değişmezmiş. Yıllar yılı boşuna aldandım. Met yapmışlar ikimizi. Oynuyorlar, oynuyorlar kamelyan. Gitti de beni, gitti de. Tanınmaz insanların balosuna gitti de. Bıkmışlığın eskisi yalnızlıktan. Bir sükutun nabzı damarlarımda. Düğüm düğüm içimde. Başka dünyaların çocuğuyuz biz. Başka dünyaların çocuğu. Kamelyan. Çok şeyleri elde etmeye yetmiyor sevgimiz. Oraya yaz mektuplarını ararsan. Simeranya'ya. Allah'a ısmarladık. Kamelyan. Kamelyan.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: O bir ve tektir. Kul hüvallahu ahaddir. Eşi yoktur bilirim. Doğmayandır. Baba yok. Kardeşi yoktur bilirim. Halikimdir. Yaratandır yaratılmış ne ki var. Oğlu yoktur. Kızı yoktur. Eşi yoktur bilirim.

defter dürülünce. Bir gün dürülür defteri ömrün, savaşın anlamı kalmaz. Dostlar götürür kabrine, ekmekle aşın anlamı kalmaz. Yalnız bırakırlar seni, münkerle nekir sorguya başlar. Bundan öte kabrindeki zümrütlü taşın anlamı kalmaz.

ölüm de bir gün ölür. Kiminde güller açar, kimi var küskün ölür. Kimi Allah dostudur, melekten üstün ölür. Hiçbir şey baki değil, herkes ölümü tadar. Rabbimden emir gelir, ölüm de bir gün ölür.

Huda baki kalır. Bunca yıldır beklerim, gelmez mi? Aniden gelir. İştiyakım bellidir, bilmez mi? Halimden bilir. Kimse kalmaz. Can kuşum pervaz vururken yükselir. Bir Huda baki kalır, alem biter, herkes ölür.

şahlanmaya amade küheylal, ama meydan ele geçmez. Meydanları bulsan bile Fatih gibi sultan ele geçmez. Fatih de, küheylan da bulunmuş diyelim, nerede İstanbul? Varsay ki hazır her biri, Fatih'teki iman ele geçmez.

Bir ana lazım. Bir ülke ki ruhlar barışıktır, sana lazım. Kardeşçe kucaklaşmada gayret bana lazım. Dağlardan aşıp zirveye ersin diye dava, evladına tercih edecek bir ana lazım. Mihnethane. Yok huzurum, bıkmışım dünya denen meyhaneden. Sallanır durmaz, durulmaz, farkı yok mestaneden. Anlamaz, duymaz figanım, bir ömür feryattayım. Gün gelip gitsem de kurtulsam şu mihnethaneden.

aldandık şirin sözüne, kul olduk ahu gözüne, sevgilinin gül yüzüne. Açıla gönül, açıla, şen ola gönül, şen ola. Kabul olup niyazımız, lütfedip servi nazımız, olup da çare sazımız, açıla gönül, açıla, şen ola gönül, şen ola. Meğer ki bahtı yar ola, şita vakti bahar ola, gün doğa şebnehar ola, açıla gönül, açıla, şen ola gönül, şen ola. Şakıyan bülbüller gibi, laleler sümbüller gibi, taze gonca güller gibi, açıla gönül, açıla, şen ola gönül, şen ola.

Hey gözümüz bekir dede, bizimle etme arbede. Düzeliriz gide gide, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Hulusi-i efkendesi, babında hakir bendesi, bir aşık-ı şermendesi, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Dost ile düşman bir ola, vuslat-u hicran bir ola, derd ile derman bir ola, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Ne dedin hey gönül bana, nasihat eylerim sana, dön gel sevdiğinden yana, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Kurtulup gayrın gamından, dehri dunun eleminden, yarın lütfu kereminden, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Doldu dil yarın gamıyla, pür dem oldu her demiyle, Hulusi dost keremiyle, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Efendime vermek için 27'mden gün aldım, 20 yetimden gül. Bir bilseniz efendim, için için ateşe verdim içimdeki beni. Ah beni, hangi vadiler istedi de gitmedim. Kıskandım da ne oldu hayattan kendim. Ah efendim, sorar durur can, nasıl bir sondur bu gittikçe yakınlaşan, gittikçe yakınlaşan. Derdimi anlattım efendim, derdimi anlattım sözü yormadan. Oturdum, dua ettim, yalvardım, akıl git başımdan.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut:
1: Ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle,
0: dedi.

0: gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Mekke-i Mükerreme fethediliyordu. İslam erleri dört koldan Mekke-i Mükerreme'ye giriyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kusvasının üzerinde önce Kabe'ye varıyor, tavafını yapıyor, sonra Zemzem kuyusuna geliyor, Zemzem içiyor, oradan da Safa Tepesi'ne yöneliyordu. Safa Tepesi'nde dualar ediyordu. Bu arada bir adam korku ve telaş içerisinde Peygamber Efendimiz'e geliyor. Adam korkudan ve heyecanından dolayı titriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adamın durumunu anlıyor ve "Sakin ol, korkma. Ben bir kral değilim. Ben ancak güneşte kurutulmuş et yiyen Kureyşli bir kadının oğluyum," buyurdu. Adam sakinleşiyor ve Müslüman olmak istediğini bildiriyordu. Kelime-i şehadetle iman iklimine giriyor, İslam'la şerefleniyordu. Peygamber Efendimiz Safa Tepesi'nden iniyor. Amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evine gidiyordu. Üzeri tozlanmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman tozlu, topraklı ve dağınık olmayı kabullenmezdi. Hoşlanmazdı. Ümmü Hani'nin evinde duş aldılar. Sonra da 8 rekat fetih namazı kıldı. Rahman-ı Rahim'e şükretti. Mekke'nin öncü insanı Ebu Süfyan kalabalıklardan uzaklaşmış, bir köşeye çekilmiş, değişik düşünceler içerisinde savruluyordu. Hala tasavvuruna dünkü kudretli günler geliyor, o günleri hayal ediyor ve o günleri hayal etmekten hoşnut oluyordu. Bu duygular yeni duyuşlara, düşünüşlere yataklık ediyor. Acaba yeni bir ordu oluştursam, tekrar Muhammed'in karşısına çıksam, onu mağlup edip Mekke'nin öncü insanı olmayı yine elde etsem şeklinde düşüncelerin içerisine dalıyordu. Ebu Süfyan böyle hayaller aleminde yüzerken omzuna bir el dokunuyordu. Dokunan Peygamber Efendimiz'di. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyordu ki, "O zaman da mağlup olursun. Allah o zaman da seni hor ve hakir kılar," buyurdu. Ebu Süfyan bir anda irkiliverdi. Tam bir kilitlenme haline girdi. Düşüncelerini, içinden geçirdiklerini okuyordu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Kuşkusuz Ebu Süfyan bunu aklından dahi geçiremezdi. Bu onun için hiç beklenmedik bir durumdu. Biraz kendine geldi ve "Ey Muhammed, içimden geçen düşüncelerden dolayı Allah'tan affımı diliyorum. Şimdi daha çok inanıyorum ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün," dedi. Fadale bin Umeyr içinde kin taşıyordu. Böyle büyük bir kalabalığı fırsat olarak düşündü. Bu kalabalıkta Allah'ın Resulüne daha rahat yaklaşacağını, belindeki hançerle kalp bölgesinden hançerleyebileceğini hesap ediyordu. Peygamber Efendimiz'e bir hayli yaklaşmıştı. Kesin kararlıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hançeriyle bir vuruşta öldürecekti. Peygamber Efendimiz Fadele'nin gelmekte olduğunu görüyordu. Fadele iyice yaklaşmış ve elini hançere götürmüştü. Resul-i Ekrem Efendimiz "Sen Fadele misin?" diye sordu. "Evet, ben Fadele'yim," dedi. Fadele bir şaşkınlık geçiriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm içerisinde Fadele'ye bakıyor. "Neler düşünüyorsun ey Fadele?" buyurdu. Fadale, hiçbir şey düşünmüyorum. Allah-u Teala'yı zikirle meşgulüm dedi. Peygamber Efendimiz elini uzatıp Fadale'nin göğsüne koydu. Allah'tan af dile buyurdu. Fadale diyordu ki, vallahi o göğsümden elini kaldırdığı zaman Allah'ın yarattıkları içerisinde bana ondan daha sevgili kimse kalmamıştır diyordu. Rahman-ı Rahim kuluna lütfetmeyi dilerse ona nice güzellikler ihsan ederdi. Güzelliklerle rızıklandırırdı, donatırdı. 8 yıl önceydi. Hicret iklimiydi. Sahabe-i kiramın büyük bölümü hicret etmişlerdi. En son hareket edenler Peygamber Efendimizle Ebu Bekir Efendimiz'di. Onlar da Medine yollarına düşmüşler ve Kuba'ya gelmişlerdi. Arkadan gelecek olansa, gelense Hazreti Ali Efendimiz'di. Hazreti Ali Efendimiz yer yer yürümek zorunda kalmıştı. Ayaklarının altında yaralar açılmış, ayakları kanlar içerisinde kalmıştı. Nihayet Kuba'ya gelebilmiş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vuslat edebilmişti. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'i muhabbetle kucaklamış, ayaklarından sızan kanları görünce gözlerinden inciler dökülmüştü. Hemen mübarek eliyle Hazreti Ali Efendimiz'in ayaklarının altını okşamıştı. Hazreti Ali Efendimiz, Allah Resulü'nün elleri ayaklarımın altına dokununca ellerini kalbimde hissettim diyordu. Ayaklarının sancıları kesiliyordu. Rabbi Rahim neyi murad ederse onu varlık haline getirirdi. Dertlere derman vermeyi dilerse ihsanlarda bulunurdu. Kalplerdeki katılığı gidermek isterse taşların bağrından su fışkırtması gibi kalpleri kıvama getirirdi. Kalbi selim konumuna getirirdi. Peygamber Efendimiz çocuklara son derece düşkündü. Yolu üzerindeki çocukların başlarını okşuyor, onlara dua ediyordu. Kabe'nin içinde ve dışında bir sürü putlar vardı. 360 tane ahşaptan ve mabetten yapılmış putlar vardı. Peygamber Efendimiz Kabe'nin dışındaki putları asasıyla bir bir yere düşürüyor ve kırıyordu. Her bir putu devirirken İsra suresinin 81. ayetini okuyorlardı. Hak geldi, batıl yok olup gitti. Kuşku yok ki batıl yok olmaya mahkumdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın putları devirmesine şerefli arkadaşları da katılıyorlardı. Kabe'nin dışındaki bütün putlar devriliyor, kırılıyordu. Peygamber Efendimiz Kabe'nin dışındaki putları kırdıktan sonra Kabe'nin yakınına oturdular. Osman bin Talha'dan Kabe'nin anahtarını getirmesini istediler. Osman bin Talha evine giderek Kabe'nin anahtarını getirdi. Peygamber Efendimiz Kabe'nin kapısını açtı ve Osman'a kapıda beklemesini beyan buyurdu. Yanında Hazreti Bilal Efendimizle Hazreti Usame Efendimiz vardı. Onlarla beraber Kabe'ye girdiler. Kabe'nin içinde büyük putlardan Hübel putuyla beraber bir hayli irili ufaklı putlar vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer Efendimiz'den putların dışarıya çıkarılmasını ve kırılmasını istedi. Hazreti Ömer Efendimiz ve arkadaşları putları hemen dışarıya çıkardılar ve kırdılar. Peygamber Efendimiz Kabe'nin içi temizlenince içeride 2 rekat namaz kıldı, uzunca dua etti ve şükran duygularını takdim etti. Peygamber Efendimiz Kabe'den çıktıktan sonra kapısının önünde durdu, 3 defa tekbir getirdi. Mekke sakinleri büyük bir heyecanla telaşla Peygamber Efendimizin nasıl muamele edeceğini, neler söyleyeceğini merakla bekliyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam topluma seslenerek, "Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allahu Teala vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti. Bütün düşmanlarını bozguna uğrattı. Ey insanlar, iyi biliniz ki cahiliye dönemine ait olan ve övünme nedeni kabul edilen her şey şu anda ayaklarımın altındadır. Hepsi kaldırılmıştır. Bunlardan ancak Kâbe perdedarlığı ile hacılara su dağıtma istisnadır. Ey Kureyşliler! Cahiliye döneminde olan atalarla övünme ve büyüklenme kaldırılmıştır. Bütün insanlar Adem'dendir ve Adem topraktan yaratılmıştır. İnsanlar iki kısımdır. Bir kısmı Müslüman, diğer kısmı kafirdir. Müslümanlar Allah katında değerli ve şereflidir. Kafir olanlar ise azgın ve yaramazdır. Kafirlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Ey Kureyşliler! Şimdi söyleyin, sizin hakkınızda ne hüküm vereceğimi düşünüyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşmasının bu noktasında sükut ettiler. Kureyşlerin çoğunluğu önceki yıllarda yaptıkları işkenceleri, baskıları hatırladılar. Umutlu olmaları mümkün değildi. Dün Mekke müşrik ordusu Medine üzerine yürürken müminleri topyekün yok etmek için geliyorlardı. Yeryüzünden silmek için geliyorlardı. Müminlere kinleri, derin düşmanlıkları vardı. Bir imkan bulup müminleri ellerine bir geçirebilselerdi, onlara hayat hakkı tanımayacaklardı. Şimdi Mekke müşrikleri kıskıvrak yakalanmış haldeydiler. Peygamber Efendimiz'den, müminlerden nasıl bir tavır bekleyebilirlerdi? Kalplerinde derin bir hüzün vardı, umutsuzluk vardı. Ama yine de onlar alemlere rahmet olanı belli boyutlarda tanıyorlardı. Üstad Sezai öyle sesleniyordu ya, "Göksünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet attı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili." Mekke müşrikleri Peygamber Efendimizin "Sizin hakkınızda ne hüküm vereceğimi düşünüyorsunuz?" buyurduğunda onlar bir endişe ama belli boyutlarda bir umutla, "Senin iyilik ve hayır yapacağını umuyoruz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kişisin. Kerem ve iyilik sahibi bir kardeşimizin çocuğusun. Bugün bize gücün yetti. Senden iyilik bekleriz," dediler. Peygamber Efendimiz, "Sizinle benim halim Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi olacaktır. O kardeşlerine şöyle demişti: bugün size hiçbir şekilde başa kalkma ve ayıplama yoktur. Allah sizi affetsin. O esirgeyicidir. Esirgeyicilerin en büyüğüdür. Gidiniz, serbestsiniz," buyurdular. Peygamber Efendimizin bu engin tavrının arka planında yatan hakikati anlamak konumundaydık. Zira bu tavır insanı alabildiğine zorlayan bir tavırdı. İnsanın gücünü çok zorlayan bir tutumdu. İnsanın çok zoruna gidecek olan bir tavırdı. İnsan kendisine yapılanları unutmuyordu, unutamıyordu. Çevresine, dostlarına yapılanları unutamıyordu. Daha dün Mekke müşrikleri Mekke'nin bağrında Sümeyye Hatun'u çok büyük bir işkenceyle şehit etmişlerdi. Sümeyye Hatun'un eşi, Hazreti Ammar'ın babası Hazreti Yasir'i işkenceyle şehit etmişlerdi. Müminlere Mekke'de hayat hakkı tanımamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarını Habeşistan'a göndermişti. Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalmışlardı. Hatta öyle ki Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu anh Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencelerini Peygamber Efendimiz'e sızlanarak anlatmak zorunda kalmıştı. Çetin günlere, çetin şartlara mahkum edildiğini dile getirmek zorunda kalmıştı. Peygamber Efendimiz ise onu insanın varoluşsal kulvarına çekerek teselli ediyor, öyle buyuruyordu. Sizden önceki ümmetler öyle sıkıntılara, öyle işkencelere maruz kaldılar ki testerelerle bedenleri ikiye biçildi. Demir taraklarla etleri kemiklerinden ayrıldı ama onlar sabrettiler. Onlar Mekke'nin bağrında, güneşin en yakıcı zamanlarında işkencelere uğradılar. Bütün ezalara ve cefalara direndiler, sabrettiler. Rabbani yoldan asla taviz vermediler. O yolun asil yolcuları olarak yollarına devam ettiler. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

ihlasa aşık, belayı hicr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa kuhi gubarından örünse kisveti, geh bela vadisini geçt eylese üryan olup, her nedenli cevrler görse vefalar eylese, her nedenli gülseler haline ol giryan olup. Gam beyabanına her gün eylese seyru sefer, her yice mihnet serayı firkate mihman olup, razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dilduzlar pinhan olup, dilberinden rahmegar olmasa ol dil hasteye, dilberinden rahmegar olmasa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup.

aşk ile viran eden gönlünü mamur istemez. Hatırın mahzuniden bir lahza mesrur istemez. Ah ki sar olup heva ile gubar olan gönül, ah ki rahı yardan birden özün dur istemez. Hoş gören akil fena tavrını şöhret gözlemez. Künce uzlet isteyen kendiye meşhur istemez. Lali naba meyil kılmaz barın pürhun iden, damenin pür eşk iden lü'lü'yi menşur istemez. Aşk nakdi bir hazinedir, ana yoktur zeval. Malik olan avniya bir gence gencur istemez.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

İhanet etmedim Eylül. İhanete uğramış bahar gibisin. İhanet etmedim Eylül. Gönlümün en vefasız yanılgısıydın. Çürüttüğün aşka dair umutlarımı. Halbuki fetretli mahzenlerime ulu bir gölden yansıyan mehtabını düşledim. Mehtabını son defa anıyorum Eylül. Sen ki kızgın ve çelik bir ruhla geliyorsun. Yanardağ beslediğini biliyorum aslında. Gülüyorsun, kokusunu alıyorum yıldırımların. Ellerindi beni böyle dağıtan. Birbirine ekleyip kalplerimizi yürüyelim derken Eylül, ellerindi kan bulaştıran dudaklarıma. Züleyha bakışıyla beni zindana sürüp Yusuf'tan alıkoyan felaket gözlerindi. Koruduğumu sandım hüznün ve intiharın mel'un saldırısından. Uçurumuna düştüm olumsuz duygularım. Karabasan ve korku dar ağacında sevgine yönelip çamurlara bulandım. Mazlum bir iniltiydi, intihar etme Leyla. Parçalanan yüreğimle can fezam diye Eylül, hep Eylül sayıkladım. Yakamda bir karanfil gibi aşağılayan korkunç kelimelerin. Halbuki ben şifası olmayan bir hekimin kapısından çaresizlik devşiren sürgün bahanesi ayakların zinciriyim. Ben mehtabı arayan bir hayal bekçisiyim. Mahzun biten bir şarkı boşalır dağarcığımdan. Keser damarlarımı ruhumu merhametine terk ettiğim Rüveyda. Veya umutsuz bir gün, veya kanlı bir Eylül.

Ey garip bülbül, gülistan içre efkanın nedir? Hem demin güldür senin, yine bu nalanın nedir? Şad olanlar ağlamaz, gamlı olan gülmez denir. Gamdan azat olmadın, bu şadu handanın nedir? Bu ile geldin, kimesine sana hiç yar olmadı. Yarı garın kimsenin, acep ki ihvanın nedir? Her biri yarın yolunda varını eyler feda. Ey gönül, senin dahi yarına kurbanın nedir? Bu hayali vasl ile efkân-u âhın ne acep? Kıldığın vaslın temennâ yâr-ı zîşanın nedir? Her birinin gönlü içre bir misafir eyleşir. Ey gönül, senin derunundaki mihmanın nedir? Bu fenada her birinin nice nice şanı var. La mekan ilindeki senin dahi şanın nedir? Kimseler bilmez mukadder kıymetini ey gönül. Ya bilen bunda seni, kimdir ki nişanın nedir? Herkesin bir kârı var, senden fakir hiç kimse yok. Hangi pazar içresin, yahut ki dükkanın nedir? Geldin ama bu ile yoktur evin, gurbettesin. Hangi ildensin, senin yurdun, adusanın nedir? Her biri bir yol tutup gider, iyi ve ger fena. Hangi rahasın revan, yoldaş kervanın nedir? Her biri bir sulbiden gelmiş ve hem bir aslı var. Sen kimin bağı nihalisin, gülistanın nedir? Herkesin bir azı vardır, tedarik eylemiş. Sen de yolcusun, bu ilden azı kunanın nedir? Her biri bir emre mahkum, hükmeden bir şahı var. Sen kimin emrine bağlısın, bu sultanın nedir? Devreder pervaneler etrafı şem'i dembedem. Dost cemali şem'ine senin bu devranın nedir? Ey Hulusi, herkesin tahibine oldun hedef. Bu nasıl cürmün büyük, bilmem ki isyanın nedir?

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat

"Vay, sen de mi onların dinindensin?" dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi: "Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim? Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun." Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona "gir cennete" denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat "keşke" dedi, "kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı." Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler, kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler. İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin, onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman, eyvah, eyvah, bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler.

Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o, mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim, o halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

tenhasında kuşlar uçan, götürür Firuze'yi uzun bir nehre doğru. Tanıyorum o mahcup edasını dehanın, çehresi parıltılı, gözleri pak ve duru. O da mahkumu sanki benim gibi tenhanın. Kıskanıyor kederli sahraya gül dikenler, ne ceylan tılsımıdır ne kaktüs rengi kara. Fahişe meyveleri büyütürler dalında, sevdayı yüreğine o simsiyah ekenler. Perdeler kumaşını kıvılcımlarla dokur, aldatır anneleri yağma yüklü trenler. Kurşunu tükenmiştir delikanlı düşlerin, korkuya gülümsüyor kaftana gidenler. Gergefinde öfkenin sitemkar kartalları, yalnızlığın burcuna çıkmak üzredir ölüm. Ebedi bir destanı okuyan gözlerimden, yaslı bir bülbül gibi bakmak üzredir ölüm. Yetinmek ister mi hiç azize kadınların solan cazibesiyle fanustaki bedenler? Beşik bir sarsıntıyı emiyor damarından, kundak bir yangın için tutuşturmuş kendini. Sonbahar süzülüyor sevginin baharından. Kıymıktır bir tahtanın hatırası yarına, o da yörüngesinde kaybolur fırtınanın. Bir yılan ağlıyorsa bir köşede, hülyanın aşk ateşi düşmüştür nazenin pullarına. Barut nasıl bir ömür sürünürse ardında, menekşe kokusuyla kül arayan alevin. Tükendiğim göğe bakan sevgilinin yadında, tenhayım.

0: Hangi yüzle geleyim sana ey Resul? Sırtımda bunca günahlar varken. Ama ne yapayım sensiz olmuyor ki. Açılsın da yollar sana geleyim. Aşıp da çölleri sana geleyim. Sana geleyim ey Resul, sana geleyim.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

en güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Er-Rakib Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya ve anlatmaya çalışacağız. Er-Rakib, yarattıklarından bir an bile gafil olmayan, her şeyi denetimi altında tutan, gözetleyip denetleyen, kullarını bu denetimi ile koruyan, bütün varlıkları üzerinde gözcü olan demektir. Nisa suresi. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Hadis ilminde sünnetin esası olarak kabul edilen meşhur Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ı, imanı ve ihsanı sormuş. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da ihsanı şöyle anlatmış. İhsan, Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor. Yani Allah bizi görüyormuşçasına veya biz Allah Celle Celaluhu'yu görüyormuşçasına ona ibadet etmemizin ihsan olduğu beyan ediliyor. Bu cümle ilahi gözetimin ve denetlemenin izahı olup kulluktaki zirvenin de işaretidir. Kullukta bütün amaç işte bu zirveye ulaşabilmektir. Sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor. Aziz kardeşlerim, bugün ilmin vardığı noktada geliştirilen teknoloji ile Allah Celle Celaluhu'nun kullarını nasıl her an denetim altında tuttuğunu ve tutabileceğini, kontrol ettiğini ve kontrol edebileceğini akıl yoluyla da evlatlarımıza izah edebiliyoruz. Örnek olarak uydu gözleri gösterebiliyoruz. Yani insanoğlunun yapmış olduğu bir cihaz ile gökyüzünden yeryüzü nasıl denetim altında tutulabiliyor, nasıl gözetlenebiliniyor ise Allah Celle Celaluhu da kullarını o derece gözetleyebilir ve gözetlemektedir de. Yani Er-Rakib ismiyle tecelli etmektedir. Uzaya fırlatılan ve dünyayı gözetlemek için hazırlanan teknolojinin harikaları olan uydular sayesinde dünya üzerinde bir odada otururken önündeki bilgisayar ekranında dünyanın herhangi bir yerinde olanları seyreder. O noktanın üç boyutlu bilgisini edinebilir de ya bizi yaratan, bize bu aklı veren o yüceler yücesi olan Allah Celle Celaluhu onu ne şekilde gözetlemekte ve denetimi altında tutmaktadır düşünebiliyor muyuz? Ahzab suresi. Allah her şeyi görüp gözetendir.
Hadid suresi. Nerede olursanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Aziz kardeşlerim, bir televizyon programına çağrıldığınızı ve canlı bir yayına konuk olduğunuzu düşününüz. Kameralarının size çevrildiği andan itibaren kendinize öyle dikkat edersiniz ki sizi milyonlar seyretmektedir. Bu durumda yanlış yapmamak için, insanların beğenisini kazanmak için elimizden ne gelirse onu yaparız değil mi? Ya o muhteşem kameralar karşısındaki tavrımız nedir? Hayatımızı filme aldıran, her hareketimizi kontrol edip yazdıran, o yüceler yücesi olan, er-rakib olan, bizi koruyup gözetleyen ve gözetleten Rabbimiz karşısındaki tavrımız nedir? İhsanı işte böyle anlattı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kulluktaki zirveyi işte böyle gösterdi. İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Zira sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Şuara suresi. O Allah ki gece namaza kalktığın zaman seni görüyor ve secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. O er-rakib'dir Celle Celaluhu, kullarını her an gözeten ve denetleyendir. Kaf suresi. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, insan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. O er-rakib'dir Celle Celaluhu. Kainatı muazzam bir kudretle, nizam, ölçü, ilim ve hikmetle idare eden ve kontrolü altında tutan o yüceler yücesi olan Rabbimiz, mülkünde cereyan eden her şeyin takibine de çok dikkat eder. En küçük bir hadise, en ufak bir hizmet hemen kaydedilir kullarının amel defterlerine. Her sene güz geldiğinde tüm tabiatı ölüme hazırlarken, her bitkinin hayatının tarihçesini tohumlarında toplayan o yüce yaradan, hiç mümkün müdür ki halifem dediği, kulluk emanetini omuzlarına yüklediği ve güzel bir yaratılış üzerinde yarattım dediği insanoğlunun amellerini bir deftere kaydetmesin ve o defteri hayatının tarihçesi kılmasın? Hem hiç mümkün müdür ki bu muhteşem nizam ve kanunlarla idare edilen kainat sarayında her iş büyük bir dikkatle kontrol altında tutulsun da dünya hayatı kendisine ebedi bir hayat için tarla kılınmış insanın hareketleri denetim ve kontrol altında tutulup kaydedilmesin? Haşa! Er-Rakib'dir o Celle Celaluhu. O kulunun her fiiline, her haline
her davranışına vakıf olan ve her davranışını gözetleyen, görendir. Mü'min suresi. O Allah, gözlerin hain bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de. Aziz kardeşlerim, bir gün İbrahim bin Ethem Hazretlerine kuddise sirruhu bir adam gelir ve "Ben günahlardan kendimi bir türlü kurtaramıyorum. Bana öyle bir kurtuluş yolu göster ki kendimi arındırabileyim," der. Belh Sultanı, daha sonra gönüllerin sultanı olan zamanın gönül sultanı ışık ışık gülümsedi ve soruyu soran şahsa karşı "Günah işlediğin zaman suçunu öyle bir yerde işle ki Allah seni görmesin. Kendini ondan gizle, seni hiçbir zaman bulamasın," dedi. Adam, "Buna imkan yok ya İbrahim Ethem, ondan nasıl gizlenir, nereye kaçabilirim?" Ve o zat o günden sonra tevbe ederek yolunu düzeltiverdi. Değerli kardeşlerim, Er-Rakib isminin tecellileriyle yaşamaya hadin bizler de Bismillah diyelim. Kulluğun zirvesine koşmaya hadin bizler de Bismillah diye başlayalım. İlahi kameraların kayıtlarına en güzel şekilde geçmeye ve muhteşem buluşmaya, yüz akıyla çıkmaya hadin bizler de Bismillah diyelim. El-Mucib Celle Celaluhu. El-Mucib, kendine yalvaranların isteklerini veren, kullarının dilek ve dualarına karşılık veren, icabet eden demektir. Kıymetli kardeşlerim, kulun bütün benliğiyle yüce Yaradan'a yönelerek ondan istek ve dileklerde bulunmasının İslami terimdeki adıdır dua. Allah Celle Celaluhu'nun yüceliği karşısında kulun acziyetini itiraf etmesi, sevgi ve yüreğini titreten bir saygı ile onun yardımını istemesidir dua. Allah Celle Celaluhu ile kulu, yani yaratan ile yaratılan arasındaki özel bağlantının adıdır dua. O yüce kudretin insana şah damarından yakın oluşunun hissedilişi ve o yakınlık duygusu ile huzuru buluşun adıdır dua. Aciz, fani, sınırlı olanın sınırsız, yüce ve sonsuz bir kudretin sahibi ile kurduğu manevi köprüdür dua. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dudaklarından dökülüş şekliyle ibadetlerin en büyüğü, ibadetin ta kendisi ve ibadetin özüdür, iliğidir dua. Allah Celle Celaluhu'nun fazlından isteyin, zira Allah istenmesini sever, buyuran iki cihan serverinin ümmetine en büyük tavsiyelerinden biridir dua. Aziz kardeşlerim, müminin silahı, dinin direği, semavat ve arzın nurudur dua.
İnsanın asıl vazifesi iman ve duadır. İnsan bu kabiliyetiyle bütün yaratılmışlardan ayrıdır. Hayvanlar bu dünya

öğrenmek, gelişmek, marifet kazanmak ve ilerlemek değildir. Dünyaya ne için gönderilmişlerse o şekilde yaşamaktır. İnek süt verir, arı bal yapar, tavuk yumurta verir. İnsan ise acziyet içinde doğar. Bir iki senede ancak ayağa kalkar. 15 yıl içinde de ancak kendisi için faydalı ve zararlı olanları öğrenir. Hayatta öğrenip uygulayacağı şeyler ise mezara kadar devam eder. Hangimiz her şeyi öğrendik diyebiliriz? Hangimiz her şeyi öğrenmiş olarak mezara gireriz? Elbette ki cehalet noktamız ve öğrenme süremiz devam etmektedir. İnsanın vazifesi öğrenmek, tatbik etmek ve Rabbimize hakiki kul olmaktır. İnsanın vazifesi aczini idrak ederek hayatının her devresinde kim beni böyle sonsuz bir merhametle idare ediyor? Kimin lütfuyla böylesine şefkatle terbiye olunuyorum? Kimin lütuflarıyla böyle muhteşem lezzetler ve tatlar alarak besleniyorum diye düşünerek Yaradanına yalvarmaktır. El-Mucib'tir o Celle Celaluhu. Kulluk ve dua eden kullarının dualarına cevap veren, icabet edendir. Bakara Suresi. Şayet kullarım sana benden sordularsa gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yola gidebilsinler buyuran alemlerin sahibinin yeryüzündeki bir küçücük yüreğe konuk oluşunun sırrıdır dua. Furkan Suresi'nde Resulüm de ki Rabbim size ne kıymet verir eğer duanız olmazsa? Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var buyurarak kuluna her an kendisine iltica edeceği kapıları açık tutan Yüce Yaradan, Mü'min Suresi'nde ise halbuki Rabbiniz bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim buyurarak her vesileyle kendisinden istenmesini emretmektedir. İlahi rahmet ve ikramın gerçekleşmesi samimi bir kalple Yaradan'ın huzurunda diz çöken, boyun büken bir kulun ilahi rahmet kaynaklarına ellerini açmasıyla başlar. Yer küreden göklere açılan eller hiçbir şekilde boş çevrilmez. Çünkü El-Mucib'dir o, dualara cevap verendir. Araf Suresi. Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı ona, onlarla dua edin. Mü'min Suresi. Halbuki Rabbiniz bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir buyurdu. Aziz kardeşlerim, El-Mucib'dir o Celle Celaluhu. Nebiler Nebisi'nin denildi ki ey Allah'ın Resulü, en ziyade icabete, kabule mazhar olan dua hangisidir? Efendiler Efendisi şöyle buyurdu: gecenin sonunda yapılan dua ile
farz namaz

tarafından yapılan dualardır. Aziz kardeşlerim, Zümer suresinde şöyle buyruluyor: İnsana bir sıkıntı dokunuverince bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet bahşettiğimiz zamanda o bana bir bilgi üzerine verildi der. Yani nefsine mal eder. Belki bu bir imtihandır. Fakat pek çokları bilmezler. Mü'min suresi. O halde siz kafirlerin hoşuna gitmese de Allah'a, onun dininde ihlas ve erbabı olarak, samimiyet sahibi olarak dua edin. Ey bizim dualarımıza icabet eden Rabbimiz! Neml suresinde onlar mı hayırlı, yoksa kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri yapan mı diye soruyorsun. Biz aciz ve fakir kulların bu soruya gönül dünyamızda secdelere kapanarak cevap veriyoruz. Rabbimiz varsın, birsin, mucipsin. Allah'ım, huzuruna çağıran, rahmetle kucaklayan, İstemeyi öğreten, isteyene veren, duaları işiten ve icabet edensin. Tek ve yegane kapımızsın, Efendimizsin, Malikimizsin. Bizi koru ve kolla. Bir an bile bizi, biz bize ve başkalarına bırakma. Ömrümüzü öyle hayırlı şekilde geçirt ki bu kısa ömürle ebedi bir saadeti de bizlere nasip eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Bırakın matemi yahu, bırakın feryadı. Ağlamak faide verseydi babam kalkardı. Gözyaşından ne çıkarmış, neye ter dökmediniz? Bari müstakbeli kurtarmaya bir azmediniz. Yeise hiç düşmeyecek zerrece imanı olan, sade siz derdi bulun, sonra kolaydır derman. Üdebanız hele gayetle bayağı mahlukat, halkı irşad edecek öyle mi bunlar? Heyhat! Kimi garbın yanınız fuhşuna hasbi simsar, kimi İran malı der, köhne alır, hurda satar. Eski divanlarınız dop dolu oğlanla şarap, biradan, fahişeden başka nedir şiir-i şebab? Serseri, hiçbirinin mesleği yok, meşrebi yok, feylesof hepsi, fakat pek çoğunun mektebi yok. Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz, protestanlara zangoçluk eder.

0: alanma, kaygılanma.
1: Umutsuzca ağlıyordu. Gözlerinden akan yaşlar kalbindeki yangını söndürmeye yetmiyordu. Alemlerin efendisi Rabbine yürürken o çaresizce başında bekleyip iki cihan serverinin alnında öbeklenen boncuk boncuk terleri silmeye çabalıyordu. O babasının biricik evladı, incisi, latif ve nazik Fatıma'sıydı. Hazreti Ali'nin pak zevceleri, Hasan ve Hüseyin efendilerimizin mutahhar valideleri Fatıma. Kalbi sıkışıyordu Fatıma'nın, alemlere rahmet olarak gönderilen yüce nebinin ızdırabını görünce. Vay babamın ızdırabına, vay babamın ızdırabına, nidaları karışıyordu hıçkırıklarına. İki cihan güneşi, üzülme, bugünden sonra babanın üzerinde bir ızdırap olmayacak diye teselli ediyordu Fatıma'sını. O Fatıma'sını çok seviyordu, Fatıma'sı da onu. Hatice'sinden doyamadığı, ellerinden kayıp giden, cennet hatunlarının zirvesi olan o pak ve müşfik eşinden emanetti ona. Hem analık hem de babalık etmişti. Çeyizini annen hazırlayamadı diyordu Efendimiz. Gözlerinden iki damla yaş süzülürken. Öksüzdü Fatıma. Ama babasının sevgisi o kadar büyüktü ki bu fazlasıyla teselli ediyordu onu. Aralarındaki bu muhabbet herkesçe seziliyordu. Bir gün bir grup sahabi iki cihan serverinin huzuruna gelerek en sevdiği insanların isimlerini sordular ona. Bu sorunun ilk cevabı yine Fatıma-ı Zehra'ydı. Hazreti Ömer dahi, Resulullah'ın senden daha çok sevdiği birini görmedim. Bu yüzden benim de babandan sonra en sevdiğim insan sensin diyecekti ona. Tesellisi bu değildi Fatıma'nın. Alemlerin efendisi onu çok güzel bir haberle müjdelemişti ahirete irtihal etmeden. Yakınları arasında kendisine kavuşacak ilk kişi oydu. Hüzün ve ayrılık gözyaşları bu muştunun ardından mutluluk ve tebessüme bırakmıştı yerini. Fatıma'nın müjdesi en mesut günü, iki cihan serverinin Rabbine yürümesinden tam 5,5 ay sonra tecelli etti. Alemlerin Rabbi olan Allah, birbirine sımsıkı bir sevgiyle bağlı olan bu iki insanı daha fazla ayrı bırakmadı. Nihayetinde o da Rabbine ve her şeyden çok sevdiği babasına kavuştu. Hazreti Meryem'den sonra cennetteki kadınların efendisidir o. Hatice'nin yadigarı, müminlerin annesi, dünyanın en şanslı evladı.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Sen gittin, hayatın öbür ucunda bıraktın beni. Issızlaştı şehir, yetim kaldı şarkılar. Sen gittin, ummanımı besleyen dereler gitti. Enlemler, boylanlar, ülkeler gitti. Şaşırdı yönleri, güney ve kuzey. Demirden kavili, yelden hafiflik. Savaşlar, barışlar, gülüşler gitti. Sen gittin, aşımın hamuru gitti. Sen gittin, yapımın çamuru gitti. Sen gittin, Nisan'ın yağmuru gitti. Sen gittin, dünyanın uğuru gitti. Söylesene ağzımın tadı mı kalır? Hangi beyaz keyif çatar çayımda? Sen gittin, aralandı sahte dünyam yokluğa. Bir yağ emmez çıkrık kolu hatıram. Sen içimde büyüdükçe ben küçülüyorum. Adını kazıyamadı zaman, nar tadında, kar suyunda. Sen gittin, servetim gitti. Sen gittin, izzetim gitti. Sen gittin, saadetim gitti. Yıkılmış bir hisar kaldı tevarüz. Bulutlara kan karıştı ardından. Sen gittin, sen gittin, örtüm gitti. Açıktayım üpüryan. Muhteşem rüzgarlar dağımı yoklar. Tüm yangınlar beni yakar ilk önce. Tipi bir yandan, boran bir yandan biler dişim. Bende kalan en son yanını ister. Sen gittin, elim gitti. Sen gittin, kolum gitti. Sen gittin, dilim gitti. Sen gittin, gülüm gitti. Baştan sona diken doldu gülistan. Yedi veren suya saldı ıtrını. Kırağa düştü bülbüllerin sesini. Akreplere kaldı bütün türküler. Sen gittin, kala kaldım tam takır. Zenginliğim eteğinle sürüldü. Bir yığın suç, zillet bastı hanemi. Ateşten gömlek giydim. Şerbet içtim kızılcık. Tacirlere bayram oldu gidişim. Sen gittin,

dinle de yıldızları, şu hutbeyi şiirinine, Name-i Nuri'ni hikmet bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in Haşmeti Sultanına, birer Burhan-ı Nur efşanız, vücudu saniye. Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan Nazenin mucizatı çün melek seyranına, bu semanın arza bakan cennete dikkat eden binler mudakkik gözleriz biz. Tuğba-yı hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan ahsanına, bir Cemil-i Zülcelal'in desti hikmetle takılmış pek güzel meyveleriyiz biz. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, birer mucize-i kudret, birer harikayı sanat halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle 100.000 dille 100.000 burhan gösteririz, işittiririz insan olan insanı. Kör olası dinsiz gözü görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız, müsebbihiz, zikrederiz abidane, kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Birer meczuplarız biz.

0: Âl-ü İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası.
1: Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 2. kısım 6. nüktedeyiz. Ramazan-ı Şerif'e dair olan Risalemizin 6. nüktesi. Ramazan-ı Şerif'in sıyamı, orucu, Kur'an-ı Hakim'in nüzuluna baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, bildiğiniz gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Nur Dağı'na çıkıyor, orada tefekkür ve ibadetle meşgul oluyor, Ramazan ayı içerisinde, Ramazan'ın 17'sinde, inşallah yanlış hatırlamıyorumdur, Cebrail aleyhisselam gelerek İkra bismi rabbikellezî halak diye başlayan Alak suresinin ilk 5 ayeti orada nazil oluyor değerli kardeşlerim. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an onda nazil olmuştur. Kur'an Ramazan'da indirilmiştir diye dikkatimizi çekiyor. Ramazan-ı Şerif'in diğer bir büyüklüğü de onda Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın nazil olmaya başlamasıdır. İşte Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş, Ramazan ayında inmiş, indirilmiş, o Kur'an'ın zamanı nüzulunu istihzar ile, o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekil ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyeyi güya geldiği an-ı nüzulunda dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim-i ezeli olan Cenab-ı Hak'tan dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir. Madem ki Kur'an Ramazan-ı Şerif'te indirilmiş, adeta her Ramazan Kur'an'ın yeniden indirilme hadisesi yaşanıyormuş gibi ulvi duygular içerisinde onun gönül arşımıza inebilmesi için Kur'an hakikatlerinin kendimizi yeme içme gibi
süfli isteklerden uzak tutarak Kur'an'ın marifet nurlarının kalp havaalanımıza inmesine vesile olmaya çalışmamız gerekir. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semaviyi arzlılara işittiriyorlar. Yeryüzünde yaşayan varlıklara, yer halkına işittiriyorlar. Her Ramazan, Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ayetini, içinde Kur'an indirilen Ramazan ayı ayetini nurani, parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaati uzmanın sair efratları, yani Kur'an okuyanların karşısında bulunan cemaatin diğer fertleri, bazıları huşu ile o hafızları dinlerler, diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste, mukaddes bir mescitte nefsi süflinin hevesatına tabi olup böyle kutsi bir cemaat var, milyonlarca hafızlar Kur'an okuyor, bir kısmı onları dinliyor, bir kısmı kendileri okuyor, bir insan da var ki süfli nefsin hevesatına tabi olup yemek içmekle o vaziyeti nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise, öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli siyama, oruç tutan kişilere muhalefet edenler de o derece umum alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir değerli kardeşlerim. Yedinci nükte, Ramazan'ın sıyamı, Ramazan'ın orucu dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev'i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, evet, insan dünyaya ahiret için ziraat ve ticaret etmeye geliyor. Ömür sermayemiz var. Bu dünya pazarında ahiretimizi kurtarmak için gelmişiz, ticaret için ziraat yapmaya ve ticaret yapmaya. Ömür sermayemizle hayırlı tohumlar ekmeye çalışacağız. İyilikler, hasenatlar, güzellikler, güler yüz, tebessüm, hak ve hakikati anlatma, anlama, yaşama, Rabbimize hakkıyla kul oluverme ve bunun neticesinde ebedi bir hayatı, ebedi bir saadeti kazanmaya vesile olsun diye dünyaya gelmişiz, gönderilmişiz. Ramazan'ın sıyamı, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev'i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal, amellerin sevabı bire bindir. Ramazan-ı Şerif'te amellerin, yapılan hayırlı işlerin, hasenatların sevabı bire bindir. Kur'an-ı Hakîm'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır, 10 meyve-i cennet getirir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor, Kur'an'ın
her harfine karşılık size 10 sevap vardır. Elif, la, mim, ben size bir harftir demiyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Yani elif, la, mim diyoruz ya, bunun üçü ayrı ayrı birer harftir diyor, bir kelime gibi okunsa bile. Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır. 10 meyveyi cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil, 1000. Ve Ayetül Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler. Ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir, binlercedir. Ve Leyle-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Leyle-i Kadir'de 30 bin hasene. Değerli kardeşlerim, her Kur'an harfine, hele hele Leyle-i Kadir'de, bir de insanın mukaddes beldelerde, Mekke, Medine gibi bu Kur'an'ın nazil olduğu beldelerde bulunması ve orada okunması, evet, her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şecere-i Tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. Milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel, bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak. Seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler, bu harflerin kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. Her harfi 30 bin, binlerce sevap kazandıran, hasene kazandıran bu manevi ticaretin kıymetini takdir etmeyenler ne kadar zarar eder, ne kadar hasarette olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Bugün bir ticaret adamı duysa ki öyle bir pazar var, 1 lira koyuyorsun, 30 bin lira alıyorsun. 1 milyon koyuyorsun, 3 milyar alıyorsun. Yani 300 milyar alıyorsun, trilyon alıyorsun. Bütün zengin tüccarlar, tacirler nereye gider kardeşlerim? İşte Ramazan-ı Şerif, ahiret ticareti ve ziraat için dünyaya gelen insanlar için bulunmaz bir pazardır. Bire 30 bin veriliyor bu pazarda. Ramazan-ı Şerif'i çok iyi değerlendirmek lazım o cihette. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır ve uhrevi hasılat için gayet münbit bir zemindir. Yani ne ekseniz hayır adına hemen yeşeriyor, münbit, çok verimli bir zemin. Bir birinci kalite tohumumuzu nasıl bir toprağa ekmek isteriz? Çok verimli bir toprak ararız, sulak olsun deriz, verimli olsun, kırmızı toprak olsun, şöyle olsun, böyle olsun. İşte sevap isteyen ve ahirete ticaret ve ziraat için gelen müminler içinde en verimli tarla Ramazan-ı Şerif tarlasıdır değerli kardeşlerim. Ve neşv-ü nemai amal için, amellerimizin yeşermesi, cennet meyvesi vermesi için bahardaki mai nisandır. Nisan yağmuru nasıl
bitkilerin, tahılların bereketlenmesine vesile olan bereketli bir yağmur ise, bereketli bir su ise, Ramazan-ı Şerif amellerimizin yeşermesi, güzelleşmesi, büyümesi için Nisan yağmuru gibi faydalıdır değerli kardeşlerim. Saltanat-ı Rububiyet-i İlahiye'ye karşı Ubudiyet-i Beşeriye'nin resmi geçit yapmasına en parlak, kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Adeta Cenab-ı Hak, değerli kardeşlerim, o kadar merhametli ki, kemali merhametinden bizi bize bırakmıyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te biz bize bırakılsak, oruç emredilmemiş olsa acaba Kur'an'dan bu kadar çok istifade eder miyiz? Hayır. Cenab-ı Hak orucu emretmiş ki Ramazan-ı Şerif tarlasından çok istifade edelim. Yeme içmek gibi nefsin süfli arzuları biraz izine ayrılsın ki ruhumuz, kalbimiz ve hissiyatımız Ramazan-ı Şerif'ten ziyadesiyle istifade etsin. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla, geçici bir süre, geçici saatler bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girmek, savmı ile, orucu ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Bin aydan daha hayırlı. Leyle-i Kadir ise nasıl Kur'an ile Kur'an'ın beyanı var. Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Yani Kadir gecesi ki bin aydan daha hayırlıdır. Bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hucceti kat'adır. Evet, bu kadar büyük bir kazancı insanın görmezden gelmesi, istifade etmemesi ne kadar büyük bir bahtiyarsızlıktır. Artık onu da herkes takdir eder. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülus-u Hümayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Yani ya tahta çıkışını veya başka özel günleri bayram yapar. Raiyetini, emri altındaki halkını o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişah-ı zülcelali, ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişah-ı zülcelali, o 18 bin aleme bakan
teveccüh eden fermanı âlişanı olan Kur'an-ı Hakîm'i Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Ramazan-ı Şerif'te indirdi. Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Ramazan-ı Şerif'te indirmiş. Elbette o Ramazan

an ediyor, bir özellik veriyor da Yüce Allah Celle Celaluhu bütün alemlerin, bütün alemlerle konuşması olan, yüce beyanı olan Kur'an'ı Ramazan'da indirmiş ise Ramazan'a bir özellik vermez mi? Ramazan'ı bir nevi ilahi bir bayram ilan etmez mi? Elbette bir derece, madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise mükemmel oruç nedir? Nasıl mükemmel oruç tutabiliriz? O orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani maharremattan, malayaniyattan çekmek, haramlardan, boş şeylerden gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Dilini yalandan, gıybetten ve galiz, çirkin, kaba tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve o lisanı, o dili tilaveti Kur'an, Kur'an okumak ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan, haram şeylere bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Yani ayağıyla haram olan yerlere gitmemek, eliyle hayırlı şeyleri tutturmak, bütün bunlar azalarımızın orucu değerli kardeşlerim. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil eşgal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Evet, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda hayırlı kılsın. Ramazan-ı Şerif'ten hakkıyla istifade etmeyi hepimize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Evet, bugünkü programımızda 29. mektup 2. kısımdan 6. ve 7. nükteleri sizlere arz etmeye çalıştık. İnşallah değerli kardeşlerim bir sonraki programımızda 8. nüktede sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi
1: Ya Rabbi, sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle, Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmetle, rahim Allah'ım. Kusur bizde, affu mağfiret sende. Ümit bizde, kerem ve rahmet sende. Sen rahmet etmezsen, vay halimize. Ne olur bahşeyle, gafur Allah'ım. Kahharsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, kerim Allah'ım.

hamdolsun verdiğin nimetlerine. Medet ya ilahi adaletinle. Son nefeste kelime-i şehadet, ahirette Resulünden şefaat nasip eyle. Ne olur güzel Allah'ım.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Ey kerem sahibi yüce peygamber, vakit tamam diye gelince haber, bilinmez diyara başlar bir sefer. Bunca ağır yükle bilmem ne derim, o gün senden başka kime giderim? Müntekim ismiyle Rabbim tecelli ederse bizlere sensin teselli. Şefaat kânisin, özünden belli. Arz et halimizi ulu Allah'a, güçlük mü var canım sen gibi şaha? Bu yalın gerçeği bilenler bilir, senin ilmin levh-u kalemden gelir. Kereminden dünya ahiret feyz alır, müştakız feyzine ya Resulallah. Arınsın ruhumuz, sun şeyen lillah. Kesme ümidini, gel etme ahva. İşlemi

Bulmuş olsan da bir nice günah, affeder hepsini, gafurdur Allah. El aç dergahına seherde erken, ürpersin vicdanın dua ederken. Huzuruna boyun büküp gelince, coşturur deryayı rahmeti bence. Rabbim o rahmeti taksim edince, günahlara göre taksim yapılır, en çok payı ondan asiler alır. Düşündükçe artar, coşar imanım. İsmini anarken ürperir canım. Ey rahmeti sonsuz olan sultanım, n'olur ümidimi çıkarma boşa, beni amelimle koyma baş başa. Huzuruna elim bomboş giden de, her yandan korkular hücum eden de, dayanacak takat ne gezer bende? Lütuf senin, kerem senin, suç benim. N'olur Rabbim günahından geç beni. Esen yeller selamımı götürsün. Kıble yeli nur kokunu getirsin. Onulmaz dertlere derman yetirsin. İzin ver Allah'ım bulutlar alsın, her an Habibine salavat yazsın. Seher yeli dalı dala kattıkça, sorgun yaprağını kımıldattıkça, boz deveyi süren nara attıkça, selam olsun bizden Resulullah'a, son buldu kasidem, şükür Allah'a.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin, safalar getirdin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

0: Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, tüllenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Mekke-i Mükerreme fethediliyordu. İslam erleri dört koldan Mekke-i Mükerreme'ye giriyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kusvasının üzerinde önce Kabe'ye varıyor, tavafını yapıyor, sonra Zemzem kuyusuna geliyor, Zemzem içiyor, oradan da Safa Tepesi'ne yöneliyordu. Safa Tepesi'nde dualar ediyordu. Bu arada bir adam korku ve telaş içerisinde Peygamber Efendimiz'e geliyor. Adam korkudan ve heyecanından dolayı titriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adamın durumunu anlıyor ve "Sakin ol, korkma. Ben bir kral değilim. Ben ancak güneşte kurutulmuş et yiyen Kureyşli bir kadının oğluyum," buyurdu. Adam sakinleşiyor ve Müslüman olmak istediğini bildiriyordu. Kelime-i şehadetle iman iklimine giriyor, İslam'la şerefleniyordu. Peygamber Efendimiz Safa Tepesi'nden iniyor, amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evine gidiyordu. Üzeri tozlanmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman tozlu, topraklı ve dağınık olmayı kabullenmezdi, hoşlanmazdı. Ümmü Hani'nin evinde duş aldılar. Sonra da 8 rekat fetih namazı kıldı, Rahman-ı Rahim'e şükretti. Mekke'nin öncü insanı Ebu Süfyan kalabalıklardan uzaklaşmış, bir köşeye çekilmiş, değişik düşünceler içerisinde savruluyordu. Hala tasavvuruna dünkü kudretli günler geliyor, o günleri hayal ediyor ve o günleri hayal etmekten hoşnut oluyordu. Bu duygular yeni duyuşlara, düşünüşlere yataklık ediyor. Acaba yeni bir ordu oluştursam, tekrar Muhammed'in karşısına çıksam, onu mağlup edip Mekke'nin öncü insanı olmayı yine elde etsem şeklinde düşüncelerin içerisine dalıyordu. Ebu Süfyan böyle hayaller aleminde yüzerken omzuna bir el dokunuyordu. Dokunan Peygamber Efendimiz'di. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyordu ki, "O zaman da mağlup olursun. Allah o zaman da seni hor ve hakir kılar," buyurdu. Ebu Süfyan bir anda irkiliverdi. Tam bir kilitlenme haline girdi. Düşüncelerini, içinden geçirdiklerini okuyordu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Kuşkusuz Ebu Süfyan bunu aklından dahi geçiremezdi. Bu onun için hiç beklenmedik bir durumdu. Biraz kendine geldi ve "Ey Muhammed, içimden geçen düşüncelerden dolayı Allah'tan affımı diliyorum. Şimdi daha çok inanıyorum ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün," dedi. Fadale bin Umeyr içinde kin taşıyordu. Böyle büyük bir kalabalığı fırsat olarak düşündü. Bu kalabalıkta Allah'ın Resulüne daha rahat yaklaşacağını, belindeki hançerle kalp bölgesinden hançerleyebileceğini hesap ediyordu. Peygamber Efendimiz'e bir hayli yaklaşmıştı. Kesin kararlıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hançeriyle bir vuruşta öldürecekti. Peygamber Efendimiz Fadale'nin gelmekte olduğunu görüyordu. Fadale iyice yaklaşmış ve elini hançere götürmüştü. Resul-i Ekrem Efendimiz "Sen Fadale misin?" diye sordu. "Evet, ben Fadale'yim," dedi. Fadale bir şaşkınlık geçiriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm içerisinde Fadale'ye bakıyor. "Neler düşünüyorsun ey Fadale?" buyurdu.
Fadale, hiçbir şey düşünmüyorum. Allah-u Teala'yı zikirle meşgulüm dedi. Peygamber Efendimiz elini uzatıp Fadale'nin göğsüne koydu. Allah'tan af dile buyurdu. Fadale diyordu ki, vallahi o göğsümden elini kaldırdığı zaman Allah'ın yarattıklar içerisinde bana ondan daha sevgili kimse kalmamıştır diyordu. Rahman-ı Rahim kuluna lütfetmeyi dilerse ona nice güzellikler ihsan ederdi. Güzelliklerle rızıklandırırdı, donatırdı. 8 yıl önceydi. Hicret iklimiydi. Sahabe-i kiramın büyük bölümü hicret etmişlerdi. En son hareket edenler Peygamber Efendimizle Ebu Bekir Efendimiz'di. Onlar da Medine yollarına düşmüşler ve Kuba'ya gelmişlerdi. Arkadan gelecek olansa, gelense Hazreti Ali Efendimiz'di. Hazreti Ali Efendimiz yer yer yürümek zorunda kalmıştı. Ayaklarının altında yaralar açılmış, ayakları kanlar içerisinde kalmıştı. Nihayet Kuba'ya gelebilmiş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vuslat edebilmişti. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'i muhabbetle kucaklamış, ayaklarından sızan kanları görünce gözlerinden inciler dökülmüştü. Hemen mübarek eliyle Hazreti Ali Efendimiz'in ayaklarının altını okşamıştı. Hazreti Ali Efendimiz, Allah Resulü'nün elleri ayaklarımın altına dokununca ellerini kalbimde hissettim diyordu. Ayaklarının sancıları kesiliyordu. Rabbi Rahim neyi murad ederse onu varlık haline getirirdi. Dertlere derman vermeyi dilerse ihsanlarda bulunurdu. Kalplerdeki katılığı gidermek isterse taşların bağrından su fışkırtması gibi kalpleri kıvama getirirdi. Kalbi selim konumuna getirirdi. Peygamber Efendimiz çocuklara son derece düşkündü. Yolu üzerindeki çocukların başlarını okşuyor, onlara dua ediyordu. Kabe'nin içinde ve dışında bir sürü putlar vardı. 360 tane ahşaptan ve mabetten yapılmış putlar vardı. Peygamber Efendimiz Kabe'nin dışındaki putları asasıyla bir bir yere düşürüyor ve kırıyordu. Her bir putu devirirken İsra suresinin 81. ayetini okuyorlardı. Hak geldi, batıl yok olup gitti. Kuşku yok ki batıl yok olmaya mahkumdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın putları devirmesine şerefli arkadaşları da katılıyorlardı. Kabe'nin dışındaki bütün putlar devriliyor, kırılıyordu. Peygamber Efendimiz Kabe'nin dışındaki putları kırdıktan sonra Kabe'nin yakınına oturdular. Osman bin Talha'dan Kabe'nin anahtarını getirmesini istediler. Osman bin Talha evine giderek Kabe'nin anahtarını getirdi. Peygamber Efendimiz Kabe'nin kapısını açtı ve Osman'a kapıda beklemesini beyan buyurdu. Yanında Hazreti Bilal Efendimizle Hazreti Usame Efendimiz vardı. Onlarla beraber Kabe'ye girdiler. Kabe'nin içinde büyük putlardan Hübel putuyla beraber bir hayli irili ufaklı putlar vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer Efendimiz'den putların dışarıya çıkarılmasını ve kırılmasını istedi. Hazreti Ömer Efendimiz ve arkadaşları putları hemen dışarıya çıkardılar ve kırdılar. Peygamber Efendimiz Kabe'nin içi temizlenince içeride 2 rekat namaz kıldı, uzunca dua etti ve şükran duygularını takdim etti. Peygamber Efendimiz Kabe'den çıktıktan sonra kapısının önünde durdu, 3 defa tekbir getirdi. Mekke sakinleri büyük bir heyecanla
telaşla Peygamber Efendimizin nasıl muamele edeceğini, neler söyleyeceğini merakla bekliyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam topluma seslenerek, "Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allahu Teala vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti. Bütün düşmanlarını bozguna uğrattı. Ey insanlar, iyi biliniz ki cahiliye dönemine ait olan ve övünme nedeni kabul edilen her şey şu anda ayaklarımın altındadır. Hepsi kaldırılmıştır. Bunlardan ancak Kâbe perdedarlığı ile hacılara su dağıtma istisnadır. Ey Kureyşliler! Cahiliye döneminde olan atalarla övünme ve büyüklenme kaldırılmıştır. Bütün insanlar Adem'dendir ve Adem topraktan yaratılmıştır. İnsanlar iki kısımdır. Bir kısmı Müslüman, diğer kısmı kafirdir. Müslümanlar Allah katında değerli ve şereflidir. Kafir olanlar ise azgın ve yaramazdır. Kafirlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Ey Kureyşliler! Şimdi söyleyin, sizin hakkınızda ne hüküm vereceğimi düşünüyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşmasının bu noktasında sükut ettiler. Kureyşlerin çoğunluğu önceki yıllarda yaptıkları işkenceleri, baskıları hatırladılar. Umutlu olmaları mümkün değildi. Dün Mekke müşrik ordusu Medine üzerine yürürken müminleri topyekün yok etmek için geliyorlardı. Yeryüzünden silmek için geliyorlardı. Müminlere kinleri, derin düşmanlıkları vardı. Bir imkan bulup müminleri ellerine bir geçirebilselerdi, onlara hayat hakkı tanımayacaklardı. Şimdi Mekke müşrikleri kıskıvrak yakalanmış haldeydiler. Peygamber Efendimiz'den, müminlerden nasıl bir tavır bekleyebilirlerdi? Kalplerinde derin bir hüzün vardı, umutsuzluk vardı. Ama yine de onlar alemlere rahmet olanı belli boyutlarda tanıyorlardı. Üstad Sezai öyle sesleniyordu ya, "Göksünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet attı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili." Mekke müşrikleri Peygamber Efendimizin "Sizin hakkınızda ne hüküm vereceğimi düşünüyorsunuz?" buyurduğunda onlar bir endişe ama belli boyutlarda bir umutla, "Senin iyilik ve hayır yapacağını umuyoruz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kişisin. Kerem ve iyilik sahibi bir kardeşimizin çocuğusun. Bugün bize gücün yetti. Senden iyilik bekleriz," dediler. Peygamber Efendimiz, "Sizinle benim halim Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi olacaktır. O kardeşlerine şöyle demişti: bugün size hiçbir şekilde başa kalkma ve ayıplama yoktur. Allah sizi affetsin. O esirgeyicidir, esirgeyicilerin en büyüğüdür. Gidiniz, serbestsiniz," buyurdular. Peygamber Efendimizin bu engin tavrının arka planında yatan hakikati anlamak konumundaydık. Zira bu tavır insanı alabildiğine zorlayan bir tavırdı. İnsanın gücünü çok zorlayan bir tutumdu. İnsanın çok zoruna gidecek olan bir tavırdı. İnsanın çok zoruna gidecek olan bir tavırdı. İnsan kendisine yapılanları unutmuyordu,

0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarını Habeşistan'a göndermişti. Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalmışlardı. Hatta öyle ki Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu anh Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencelerini Peygamber Efendimiz'e sızlanarak anlatmak zorunda kalmıştı. Çetin günlere, çetin şartlara mahkum edildiğini dile getirmek zorunda kalmıştı. Peygamber Efendimiz ise onu insanın varoluşsal kulvarına çekerek teselli ediyor, öyle buyuruyordu. Sizden önceki ümmetler öyle sıkıntılara, öyle işkencelere maruz kaldılar ki testerelerle bedenleri ikiye biçildi. Demir taraklarla etleri kemiklerinden ayrıldı ama onlar sabrettiler. Onlar Mekke'nin bağrında, güneşin en yakıcı zamanlarında işkencelere uğradılar. Bütün ezalara ve cefalara direndiler, sabrettiler. Rabbani yoldan asla taviz vermediler. O yolun asil yolcuları olarak yollarına devam ettiler. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Diriltir sarı saçlı, kırılgan aynaları. Cesedini bir taşın oyuğunda bulurlar. Kalbini bir çiçeğin çürüyen yaprağında. Onunla kabre giren örselenmiş duygular, kutsal bir lale gibi yeşerir toprağında. Harami bir tufanı uyandırır yeniden. Filintası sellere kapılır derelerde. Aşk odu bir yıldırım gibi düşer aniden. Çeken bilir ki çare bulunmuyor bu derde. Ne atlar ne atlılar kuşanmıştır alevi. Her kıvılcım bir tohum edasıyla gülümser. Unutulmak üzeredir masalların son devi. İntihara meyleder, malihulyaya küser. Dünya şimdi bendegan ağacının meyvesi. Karartılar gezinir bir dervişin yüzünde. Onun mağaralarda biriken soylu sesi her kuşa kanat olur ömrünün son güzünde. Tutkusu erenlerin kitabında bir çera. Son nefesi eritir dorukta kalan karı. Sisli hatırasıyla baharı bekleyen dağ diriltir sarı saçlı kırılgan aynalar.
2: Çileli başımla yıllarca gezdim. Nice namertlere şiirler yazdım. Günahla kirlenen ömürden bezdim. Bu şiiri armağan ettim Resul'e. Umarım affıma olur vesile. Maziyi andıkça artar melalim. Derdimi dökmeye yoktur mecalim. Bu kadar günahla nice olur halim. Giderek bu korku bitirir beni. Hasması boynunda kurbanım hani. Günahla tanıştım ilk şaşkınlıkla. Sonra devam etti alışkanlıkla. Gençliğin verdiği o taşkınlıkla neler yaptım neler. Şimdi pişmanım, gönül melul mahzun, ben perişanım. Nimettir bu dünya, servettir ömür.

0: herkes azığını buradan götürür. Ya bu nefsim neyler, ne işler görür? Veda etti, yazık dini dünyaya. Toz koca bir ömür gitti hebaya. Gafiller her değer maddidir derler. Dünya için dini ihmal ederler. Yazık, ahirete müflis giderler. Dini veresiye, dünyayı peşin saymaya kalkarsan bitiktir işin. Benlik zindanında çok çektim çile. Gurur ve riyayı savurdum yele. Arada bir günah işlesem bile, peygamberle olan ahdim bozulmaz. Aramızda olan bağlar çözülmez. Biter bu kaygılar, gün olur biter. Adının Muhammed olması yeter. Adaş adaşının elinden tutar. Haşa, o kapıdan kesmem umudum. Yabancı sayılmam, ben de Mahmud'um. Lütfedip tutmazsan o gün elimden, kime gidip yardım isterim kimden? Ayağım sürçer de düşersem birden. Seslen dostum o an arkamdan bana. Eyvah sana, yazık sana, vah sana. Gün olur bir olay gelirse başa, kesip ümidini düşme telaşa. Kereminden mahrum eder mi? Haşa. Resulün yaktığı meşale sönmez. O kapıyı çalan eli boş dönmez. Fikir çilesiyle hayli yoruldum. Şükür, umduğumdan fazlasını buldum. Ne mutlu, peygamber şairi oldum. İltica eyledim Resulullah'a. Yoktur eyvallahım bir başka şaha. Rahmet yağdığında bir düşün hele. Açar türlü çiçek kırlarda bile. Şefaat sözcüğü gelince dile, benim de gönlümde açar çiçekler. Bir gariptir, senden şefaat bekler. Şiir ile Züheyr övmüş heremi. Kralın şaire bolmuş keremi. Acep Rabbim bize ödül veremi. Bir onun lütfundan dilerim rahmet. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tacile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi, vahşi iken yahşi ettim zalimi, yavuz iken zebun ettim selimi. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi, Lokman Hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim keremi, İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim.

İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevlana'nın hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, kısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim. Benim adım aşk.

Allah Resulünü sevmek, onun için onunla, onun yolunda ölmek, o sevgilinin gül kokusunu getiren rüzgarlarla dost olmak, bu sevdaya tutulmak. Öyle bir sevda ki her şey bitip tükenir de o bitmez tükenmez. Her şey erir yok olur da o daima büyür ve yücelir. Resulullah sevgisi. İşte ne varsa alemde bu. Duy ve dinle. Kurgisi. İşte ne varsa alemde bu. Duy ve dinle. Kurdun, kuşun, gülün.

Niçin elvan elvan açar, yeşerir, boyatar ağaçlarla? Bilir misin? İşte bu sevgidir onları yaşatan. Kökleriyle sökülüp gelen ağaçlar, mağarada senelerce nöbet tutan yılanlar, bu sevgiye, bu aşka tutulmuştu bu sevdaya.

Peygamber sevgisi bir kalbe işlediğinde hidayet gülşenini onun sığınağı olarak görürüm. Bu kalbi de aşk dünyasında onun hidayet yönüne uçan sabah meltemi gibi görürüm. Ey iman edenlerin en hayırlısını metheden kişi, selam sana. Onun kokusu bahar çiçeklerinden daha hoştur. Ey ömür çiçeği, onu övmekle sen taşkın bir nehirden daha cömert oldun. Şayet beni kınayanlar yüce peygamberin yolunu bilselerdi, kainatta onun dışında hiçbir şeye aşık olmazlardı. Hem biz hem de bütün alem onun aşkıyla yandı. Onun manasında bütün ruhlar fena buldu, yok oldu. Kendisiyle irtibat sağlandığında kainatı sarsan bir ruh bu sevgiyi nasıl anlatabilir? Kim ne kadar büyükse bu sevgi yüzündendir. Ve kim ne kadar küçükse bu sevgisizliktendir. Yazıklar olsun. Binlerce kere yazıklar olsun. Allah Resulü'nün sevgililer sevgilisinin sevgisinden yoksun kalbe.

martıların gözlerinden dinledi. İstanbul'un boğazı yanmış dün gece. Yıldızlar şahitlik etmiş, güya suçlu benmişim. Oysa can, yemin olsun yanağımdan süzülen denize, ben bu şehre yüreğimi içirmedim. Göklerden hicran yağdı, İstanbullu bir geceydi. Yere düşen her damlanın yüreğinde sen vardın. İsmin dudaklarımda idamlık bilmeceydi. Yalansa kahrolayım, sen İstanbul kokardın.

Sevda dediğin gülüm, bir busedir dudağımda. Bıçak gibi, yasak gibi, kan gibi. Utanır ölüm isterdi ölüm, hayata resm çekip ağladığımda. Korkak gibi, tutsak gibi, yaşanmamış an gibi. Ben lal olmuş bir bülbülüm, sen deli gülsün bağımda. Toprak gibi, yaprak gibi, candan özge, can gibi. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağımda. Kah aşkı yağan kar tanesi, kah Leyla tüten rüzgardı. Zambak gibi, leylak gibi, çıkaramda duman gibi. Sevdiceğim, sen İstanbul kokardı.

Dayadım 14'lüyü İstanbul'un şakağına. İstediğim gül içmekti gözlerinden bir yudum. Seni sordum gündüzlerce bu şehrin her sokağına. Söylemedi, inat ettim, gece seni uyudum.

ben bir sana, bir bu şehre gül dedim. Ayla toprak şahittir, şahittir denizle gece. Sensizken İstanbul'da bir kez olsun gülmedim. Yıllar kapımı çaldı, ellerinde vur emri. Yokluğun var, sen yoktun. Ölüm geldi, ölmedim. Ağladığım, yüreğimde sen, sen de divane İstanbul. Aşkından hatıra dedim, gözyaşımı silmedim. Ben bir sana, bir bu şehre gül dedim. Belki de can, ben gülleri bunun için çok sevdim.

Gözlerimden dökülen yaş denizi ıslatıyor. Sevda kilim, hasret nakış, gönül derdi dokuyor. Çatlayası deli yürek, sen diye atıyor. Oy gece gözlüm, oy İstanbul seni kokuyor.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3

farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılan ve ittiba eden kullardan bizleri eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegû beyten yukâlu lehul hammâmu. Adına hamam denilen evler var ki bu evlerden sakının. Yani buralara gitmeyin. Buralardan korunun. فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ. Kim ki oraya girerse, girmek zorunda kalırsa o zaman o örtünsün. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tabi hamamları görmemiş. Belki Şam seferine gittiği zaman görmüş de olabilir. Ne diyor? Öyle bir ev var ki, öyle bir yer yapıyorlar ki onun ismine hammam demişler. Yani hammam biliyorsunuz hamim böyle sıcaklıktan gelmiştir. Oraya diyor siz hammam ismi verilir, siz de hammam ismi veriyorsunuz. Oralardan sakının, oralara girmeyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sahabe-i kiram da ey Allah'ın Resulü, tabi oralara gitmiş, yolculuklara gitmişler, ticaret kervanlarında bulunmuş olanlar da oraların durumunu şöyle anlatmaya çalışırlar. Orada insanlar yıkanır, temizlenir, üzerlerindeki kirleri bu şekilde atarlar diye anlatıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara cevaben şöyle diyor. Hani oradan sakının, girmeyin ama girmek zorunda kalacaksanız, bir ihtiyaç hasıl olmuşsa, yıkanmak zorundasınız. İhtiyaç hasıl olmuşsa oraya girerken ne yapacaksınız? Örtüneceksiniz. Oraya girdiğiniz zaman da örtünün. Bu nedenle hamama girmenin adabı vardır. Yani bakarsınız ilmihal kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda, hadis kitaplarımızda hamama girmenin adabı vardır. Şart şudur. Mümkün mertebe erkeklerin hamama gitmemesi, bir ihtiyaç hasıl olursa gitmeleri caizdir. Giden kimseye iki şey gerekir. Biri kendinde, diğeri de başkalarına ait. Kendinde o ait olan nedir? Bir erkek hamama girdiği zaman Peygamberimiz ne yapsın diyor? Örtünsün. Örtünme nedir? Erkeğin avreti göbekleriyle diz kapağı. Değil mi? Burayı örtecek. Hamama giren kimse buralarını örtecek. İkinci şart ne? İkinci şart da gözünü örtecek. Başkalarının görünebilir olabilen yerlerine bakmayacak. Bu nedenle Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh hamama gitme durumu söz konusu olduğu zaman gidermiş, kendisini böyle yüzünü duvara doğru döner, arkasına doğru bakmazmış ve hatta bazı zaman gözüne böyle bir bezle bağladığı da rivayet ediliyor ki bazı insanlar yeri geliyor riayet etmiyorlar veya birden açılma tehlikesi söz konusu. Bu nedenle bu konuda hassas olmuşlar. Demek ki hamama giren bir insan ne yapacak? Farz olan nedir? Setre avret dediğimiz göbeğiyle diz kapağı arasını kapatacak. Bu bir. İkinci olarak gözlerini kapatacak. Başkalarının avret yerlerine bakmayacak veya başkalarını böyle süzüp süzüp bakmayacak. İşte nedir bu hamamın iki şartı. Sonra bunun tabii sünnetleri de var. Sünnetleri nedir? Birinci olarak girmeden önce duasını yapacak. Allah'a sığınacak. Şeytandan Allah'a sığınacak. Çünkü o gibi yerlerde şeytan çok olur. Allah'a sığınacak. Sol ayakla girecek. Orada Kur'an-ı Kerim okumayacak. Efendim selam verilse bile o selama ne alacak? Afakallah. Allah seni affetsin. Allah sana afiyet versin gibi sözler söyleyecek. Zaten bizde de vardır. Şifa olsun, saatler olsun türü böyle iyi niyet dilekleri vardır. Ve orada temizlenmeyi niyet edecek, temizlenmeye kastedecek. Hamama giriş gayesi de temizlenmek olacak ve temizlenmeyi kastedecek. Bununla birlikte bir de ne yapacak? Diyecek ki, işte ben buraya girdim, temizleniyorum, abdest alıyorum ve orada cehennemin sıcağını hatırlayacak. Çünkü biliyorsunuz hamam az önce de söylediğimiz gibi sıcaklık demek, hararet demek, hamim diyoruz değil mi bazen? İşte bu nedenle o sıcaklığı hatırlayacak, cehennem de böyle sıcaktır diyecek ve cehennemin sıcaklığından Allah'a sığınacak, Allah'tan yardım dileyecek. Allah'ım beni bu cehennem azabından koru demek suretiyle o cehennemin durumunu göz önüne getirecek ki daha dünyadayken canlı şahidi ortam işte sıcaklığı ne oluyor bunalıyoruz, sıkılıyoruz, kendimizi zor dışarı atıyoruz değil mi çoğu zaman? İşte burada kişi bunları düşünmek suretiyle orada cehennem azabından Allah-u Teala'ya sığınacak ve temizliği kastedecek. Bir de ne yapacak? Suyu az kullanacak. Suyu az kullanacak. Niye? İsraf yapmayacak. Müslüman müsrif değildir. Allah-u Teala israfı sevmez. Müslümanlara da israftan sakınmayı emretmiş. Ve Müslümanlar da ne yapacak? Abdest dahi alsa israf etmeyecek. Yeterince kafi miktarda suyu kullanmış olacak. Hatta İmam Gazali şöyle diyor. Diyor suyu çok kullanırsa, hamamcı da diyor onu görürse, adam diyor oradan diyor şey olabilir, böyle nefret duyabilir. Ya bu ne yapıyor, şu ne yapıyor gibi içinden diyor size karşı buz oluşturabilir. O nedenle diyor bundan sakınmanın bir faydası da odur. İşte Müslüman israf da yapmayacak ve bu şekilde bu şartlar dahilinde hamama girecek. Ha mümkün mertebe hadis-i şeriften şu dersi çıkarmış ulema, şu hükmü çıkarmış. Mümkün mertebe hamama gidilmeyecek. İhtiyaç olursa gidilecek ama kadınlar da hamama gitmeyecek. Onların hamama gitmesi mekruhtur. Fakat bir özür sebebiyle gidebilirler. Bir özür sebebiyle gidebilirler. Çünkü bu noktada Peygamberimiz ne diyor? Kadınları hamama göndermeyin diye çağrıda bulunuyor. Ve hatta yine Hazreti Ayşe hamama gidenlere yani özürü olmadan hamama gidenlere de bir serzenişte bulunuyor. Diyor Peygamber buyurdu ki bir kadın evinden başka bir yerde elbiselerini çıkarırsa Allah'la arasındaki perdeyi kaldırmış olur. Bu nedenle erkekler ihtiyaç halinde gidebilir. Kadınlar da gitmemeleri en güzelidir, uygunudur. Fakat özür halinde de gidebilirler. Bir özürleri söz konusuysa onlar da gidebilirler. Fakat gittikleri zaman da dikkat edeceklerdir. Yani tesettüre, kendileri tesettüre kapanacak. Tesettüre riayet edecekler. Çünkü kadınların da kadınlara tesettürü biliyorsunuz göğüsle diz altına kadardır. Bu noktalara dikkat edecekler ve hassas davranacaklar. Aynı şekilde gözlerini de bakmaktan sakınacaklar. Ve kitaplarda şöyle bir de kayıt var. Onu da sizlerle paylaşalım. Diyorlar ki ilk hamamı Süleyman Aleyhisselam inşa etmiş. Yani ilk defa hamam yapımını Süleyman Aleyhisselam yapmış diye kitaplarımızda böyle bir kayıt var. Biz de bunu burada bilmiş olmuş olalım inşallah. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegu hudace salati. Namazın eğriliğinden, noksanından sakının. Yani namazı düzgün yapın. İzâ rak'al imâmu. İmam rükûya gittiği zaman ferka'u, siz de rükûya gidiniz. Ve izâ rafa'a, kalktığı zaman, doğrulduğu zaman ferfa'u, siz de ne yapınız? Doğrulunuz. Şimdi cemaatle namaz kılmayı dinimiz emretmiş. Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim'de secde ediniz, rükû ediniz diye ne yapıyor? Hep böyle topluca bir emir var. Bu nedenle namazlarımızı mümkün mertebe cemaatle kılmaya çalışacağız. Mümkün mertebe yani son haddine kadar cemaatle kılmaya çalışacağız. İmama uyduğumuz zaman da ne yapacağız? İmamın komutuna dikkat edeceğiz. Nedir? İmam Allahu Ekber dediği zaman rükûya gideceğiz. İmam Semiallahu limen hamide dediği zaman da kalkacağız ve doğrulacağız. Rükûya gittiğimiz zaman imamdan önce gitmeyeceğiz. Zaten imamdan önce giderse ve imamdan önce de başını kaldırırsa bu kimsenin namazı bozulabilir. Böyle bir tehlike var. Ve imamdan önce gitme hoş bir davranış değildir. İmamdan önce kalkmak da hoş bir davranış değildir. Bunlar nedir? Namazın eğrilikleridir, noksanlığıdır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz gibi büyük bir ibadeti yapmamız gerektiğini ve yaparken de nelere dikkat etmemiz hususunda bizleri uyarıyor. Nedir hudaç? Noksanlık demek. Ha, namazınızı noksan bırakmayın, eksik bırakmayın, namazınız tam olsun. Çünkü imandan sonra sorulacak sual nedir? Namazdır. Kulun namazı güzel olursa, düzgün olursa diğerleri de böyle arkası arkasına gelir. Çünkü namaz Allah-u Teala'nın Ankebut suresinde buyurduğu gibi insanı fuhşiyattan, kötülükten ve münker olan aklın ve şeriatın kötü gördüğü davranışlardan uzaklaştırır. Bu da neyle olur? Kişi namazını tam olarak kılarsa, yerli yerince kılarsa, noksanlık bırakmazsa o zaman ne olur? Bu namaz güzel olur, mükemmel olur ve bu namaz sahibine fayda verir. Sahibini korur, fuhşiyattan korur, münker olan, kötü olan işlerden, ahlaksızlıktan, yalandan, zinadan, hırsızlıktan, her türlü kötü davranıştan, yalancılıktan korur ve muhafaza eder. Ama namaz noksanlaşırsa o zaman ne olur? Kalp de noksanlaşır. Noksanlaşan kalp, zayıflayan kalp de kötülüğe doğru meyleder. Nefsi emmarenin emrine girmeye doğru gider, Allah korusun. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazınızı noksan yapmayınız diyor. Namazın noksanları noktasında sakının ve dikkat edin. Namazı noksan etmeyin. İmama uyduğunuz zaman imam Allahu Ekber dediği zaman siz de hemen akabinden ne yaparsınız? Rükûya gidersiniz. İmam rükûdan kalktı. Semiyallahu limen hamide dedi. Hemen siz de ne yaparsınız? Kalkarsınız. İmamdan önce rükûya gitmezsiniz. Çünkü insanların çoğu bunu yapıyor. Veya imamdan önce başınızı kaldırmazsınız. Bu da yapılıyor. Bunlar nedir? Namazın noksanlıklarıdır. Namazda noksanlık verecek davranışlardır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Namazınızı düzgün yapın. Zaten Allah-u Teala bize ne diyor? Ekimus salah. Namazı ikame edin diyor. Yerli yerince oturtun. Yerli yerince yapın. Kıyam, ayakta durma diyoruz ya. Hani namazın şartlarının birisi de kıyamdır, ayakta durma. Ama kıyamı genel manada aldığımız zaman bir şeyi ayakta tutma demektir. Ve Allah-u Teala bizlere ne diyor? Namazınızı kılın, ayakta tutun. Namazı ayakta tutma ne demek? Dini ayakta tutma demektir. Çünkü namaz dinin direğidir. Kim diyor namazı terk ederse dinini yıkmış olur. Namazı ayakta tutabilmemiz için de çok dikkat etmemiz lazım. Her haline, secdesine dikkat edeceğiz, hakkını vereceğiz. Rükûya dikkat edeceğiz, rükûn hakkını vereceğiz. Teşehhütte oturuyoruz, kaidede oturmamız gerekiyorsa, nasıl oturmamız gerekiyorsa öyle oturacağız. Ne okumamız gerekiyorsa okuyacağız. Değil mi? Şimdi kaidede oturduğumuzda tahiyyatı okuyoruz. Kıyamdayken onu okuyabilir miyiz? Hayır. Kıyamda okuduğumuzu orada okuyabilir miyiz? Hayır. Her şeyi yerli yerine koymamız lazım, ikame etmemiz lazım ki namaz olsun. İşte insanların yapmış olduğu çok büyük hatalardan birisini de Peygamberimiz ne anlatıyor? Diyor ki imam rükûya gitti mi siz de gidin. İmam doğruldu mu siz de doğrulun. Ne imamdan önce rükûya gidin, ne imamdan önce ayağa kalkın. Ne de imam kalktı fazlaca da rükûda siz beklemeyin. Onunla birlikte ne yapın? Kalkın. Çünkü diyor imam uyulması içindir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Yani imam oraya niçin konmuş? Uyulması içindir. Biz onun kıraatına uyuyoruz. Onun tekbirlerine uyuyoruz. Onun selam vermesiyle namazımızı bitirmiş oluyoruz. İmam uyulması içindir. Bu nedenle bizler de ne yapacağız? İmama uyacağız. İmama tabi olacağız. Ve namazda bu konulara dikkat edeceğiz. Gerçekten camilere gittiğimiz zaman bunu görüyoruz. Bakıyorsun adam erken kalkmış veya imam daha gitmeden hemen gidiyor. Bu nedir? Bir, kalbi başka işlerde, kulağı başka yerde, imamda değil. Bu bunun işaretidir, göstergesidir. Hepimiz bu noktada dikkatli davranmak zorundayız. Hakkını vermemiz gerekiyor ve namazı ikame etmemiz lazım. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem bizlere uyarıyor. Ha, bu konuda namazın noksanlığından dikkat edin. İmam rükûya gittiği zaman siz de rükûya gidin. İmam başını kaldırdığı zaman siz de başınızı kaldırın diye buyuruyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, inşallah hadislerde gelecek, ne diyor? Ben diyor sizi görürüm. Allah-u Teala ona bir lütuf vermiştir. İnşallah zamanı geldi mi onu da böyle geniş anlatmaya çalışırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine bunu anlatıyor. Çünkü Peygamberimiz her yönde yol gösterici. Bize namazı nasıl kılacağımızı gösteriyor. Çünkü diyor ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, beni nasıl görüyorsanız siz de öyle namazınızı kılın. Yani biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kılmışsa öyle namaz kılmak mecburiyetindeyiz. Peygamberimiz de ne diyor? Beni nasıl görüyorsanız öyle namaz kılın. İşte Peygamberimiz en çok yapılan hatalardan bahsediyor. İnsanların yapabileceği hatalardan bahsediyor. O gün olacak olmuş hatalar ve bugünün insanların da düştüğü hatalar. Bakıyoruz aynı hatalar günümüzde de işleniyor. Ya mübarek namaz kılıyorsun, Rabbin huzurundasın, imama da uymuşsun. O zaman ne yap? Biraz sabırlı ol, imama kulağını ver, gönlünü Allah'a ver. Ondan sonra imam tekbirini aldığı zaman sen de rükuya git. Rükuda güzelce mutmain olarak böyle kalbin rahatlasın, böyle sırtın dümdüz olsun. Çünkü hadis-i şerifler var. Ne diyor? Sırtınızı dümdüz yapacaksınız. Dümdüz olacak. Kafasını böyle aşağı eğip sallamayacak. Çünkü bunlar rükunun gerekleridir. Peygamberimiz güzel bir şekilde namaz kılmayı anlatıyor. Biz de ne yapacağız? Buna dikkat edeceğiz. Böyle kafayı fazla sallamayacağız. Kafayı böyle ta ayaklarımıza, diz kapaklarına değecek bir hale getirmeyeceğiz. Çünkü Peygamberimiz bu tür yapmayı yasaklıyor. Orada tesbihatımızı okuyacağız. Ha, imam ne yapacak? Semiyallahu lümen hamide dediği zaman akabinden biz de ne yapacağız? Başımızı kaldıracağız ve orada da ne yapacağız? Bekleyeceğiz. İşte bunlar namazın gerekleri ve yapılması gerekenler. Ha, bunlar yapılmasa ne olur? Namaz noksan olur. Bir noksan namazda da Allah-u Teala'nın huzuruna çıkılmış olur. Allah-u Teala namazı hakiki manada kılan, namazı böyle güzel bir şekilde kılan ve noksanlara gitmeyen, noksan bırakmayan kullarından bizleri eylesin. Çünkü namazı düzgün oldu mu hem dünyası düzgün olur insanın, hem ahireti düzgün olur. Allah-u Teala bu düzgün olan kullardan bizleri eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Burada da programımızın sonuna gelmiş bulmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

en güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Er-Rakib Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya ve anlatmaya çalışacağız. Er-Rakib, yarattıklarından bir an bile gafil olmayan, her şeyi denetimi altında tutan, gözetleyip denetleyen, kullarını bu denetimi ile koruyan, bütün varlıkları üzerinde gözcü olan demektir. Nisa suresi. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Hadis ilminde sünnetin esası olarak kabul edilen meşhur Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ı, imanı ve ihsanı sormuş. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da ihsanı şöyle anlatmış. İhsan, Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor. Yani Allah bizi görüyormuşçasına veya biz Allah Celle Celaluhu'yu görüyormuşçasına ona ibadet etmemizin ihsan olduğu beyan ediliyor. Bu cümle ilahi gözetimin ve denetlemenin izahı olup kulluktaki zirvenin de işaretidir. Kullukta bütün amaç işte bu zirveye ulaşabilmektir. Sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor. Aziz kardeşlerim, bugün ilmin vardığı noktada geliştirilen teknoloji ile Allah Celle Celaluhu'nun kullarını nasıl her an denetim altında tuttuğunu ve tutabileceğini, kontrol ettiğini ve kontrol edebileceğini akıl yoluyla da evlatlarımıza izah edebiliyoruz. Örnek olarak uydu gözleri gösterebiliyoruz. Yani insanoğlunun yapmış olduğu bir cihaz ile gökyüzünden yeryüzü nasıl denetim altında tutulabiliniyor, nasıl gözetlenebiliniyor ise Allah Celle Celaluhu da kullarını o derece gözetleyebilir ve gözetlemektedir de. Yani Er-Rakib ismiyle tecelli etmektedir. Uzaya fırlatılan ve dünyayı gözetlemek için hazırlanan teknolojinin harikaları olan uydular sayesinde dünya üzerinde bir odada otururken önündeki bilgisayar ekranında dünyanın herhangi bir yerinde olanları seyreder. O noktanın üç boyutlu bilgisini edinebilir de ya bizi yaratan, bize bu aklı veren, o yüceler yücesi olan Allah Celle Celaluhu onu ne şekilde gözetlemekte ve denetimi altında tutmaktadır düşünebiliyor muyuz? Ahzab suresi. Allah her şeyi görüp gözetendir.
Hadid suresi. Nerede olursanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Aziz kardeşlerim, bir televizyon programına çağrıldığınızı ve canlı bir yayına konuk olduğunuzu düşününüz. Kameralarının size çevrildiği andan itibaren kendinize öyle dikkat edersiniz ki sizi milyonlar seyretmektedir. Bu durumda yanlış yapmamak için, insanların beğenisini kazanmak için elimizden ne gelirse onu yaparız, değil mi? Ya o muhteşem kameralar karşısındaki tavrımız nedir? Hayatımızı filme aldıran, her hareketimizi kontrol edip yazdıran, o yüceler yücesi olan, er-rakib olan, bizi koruyup gözetleyen ve gözetleten Rabbimiz karşısındaki tavrımız nedir? İhsanı işte böyle anlattı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kulluktaki zirveyi işte böyle gösterdi. İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Zira sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Şuara suresi. O Allah ki gece namaza kalktığın zaman seni görüyor ve secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. O er-rakib'dir Celle Celaluhu, kullarını her an gözeten ve denetleyendir. Kaf suresi. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, insan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. O er-rakib'dir Celle Celaluhu. Kainatı muazzam bir kudretle, nizam, ölçü, ilim ve hikmetle idare eden ve kontrolü altında tutan o yüceler yücesi olan Rabbimiz, mülkünde cereyan eden her şeyin takibine de çok dikkat eder. En küçük bir hadise, en ufak bir hizmet hemen kaydedilir kullarının amel defterlerine. Her sene güz geldiğinde tüm tabiatı ölüme hazırlarken, her bitkinin hayatının tarihçesini tohumlarında toplayan o yüce yaradan, hiç mümkün müdür ki halifem dediği, kulluk emanetini omuzlarına yüklediği ve güzel bir yaratılış üzerinde yarattım dediği insanoğlunun amellerini bir deftere kaydetmesin ve o defteri hayatının tarihçesi kılmasın? Hem hiç mümkün müdür ki bu muhteşem nizam ve kanunlarla idare edilen kainat sarayında her iş büyük bir dikkatle kontrol altında tutulsun da dünya hayatı kendisine ebedi bir hayat için tarla kılınmış insanın hareketleri denetim ve kontrol altında tutulup kaydedilmesin? Haşa! Er-Rakib'dir o Celle Celaluhu. O kulunun her fiiline, her haline,
her davranışına vakıf olan ve her davranışını gözetleyen, görendir. Mü'min suresi. O Allah, gözlerin hain bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de. Aziz kardeşlerim, bir gün İbrahim bin Ethem Hazretlerine kuddise sirruhu bir adam gelir ve "Ben günahlardan kendimi bir türlü kurtaramıyorum. Bana öyle bir kurtuluş yolu göster ki kendimi arındırabileyim," der. Belh Sultanı, daha sonra gönüllerin sultanı olan zamanın gönül sultanı ışık ışık gülümsedi ve soruyu soran şahsa karşı "Günah işlediğin zaman suçunu öyle bir yerde işle ki Allah seni görmesin. Kendini ondan gizle, seni hiçbir zaman bulamasın," dedi. Adam, "Buna imkan yok ya İbrahim Ethem, ondan nasıl gizlenir, nereye kaçabilirim?" Ve o zat o günden sonra tevbe ederek yolunu düzeltiverdi. Değerli kardeşlerim, Er-Rakib isminin tecellileriyle yaşamaya hadin bizler de Bismillah diyelim. Kulluğun zirvesine koşmaya hadin bizler de Bismillah diye başlayalım. İlahi kameraların kayıtlarına en güzel şekilde geçmeye ve muhteşem buluşmaya, yüz akıyla çıkmaya hadin bizler de Bismillah diyelim. El-Mucib Celle Celaluhu. El-Mucib, kendine yalvaranların isteklerini veren, kullarının dilek ve dualarına karşılık veren, icabet eden demektir. Kıymetli kardeşlerim, kulun bütün benliğiyle yüce Yaradan'a yönelerek ondan istek ve dileklerde bulunmasının İslami terimdeki adıdır dua. Allah Celle Celaluhu'nun yüceliği karşısında kulun acziyetini itiraf etmesi, sevgi ve yüreğini titreten bir saygı ile onun yardımını istemesidir dua. Allah Celle Celaluhu ile kulu, yani yaratan ile yaratılan arasındaki özel bağlantının adıdır dua. O yüce kudretin insana şah damarından yakın oluşunun hissedilişi ve o yakınlık duygusu ile huzuru buluşun adıdır dua. Aciz, fani, sınırlı olanın sınırsız, yüce ve sonsuz bir kudretin sahibi ile kurduğu manevi köprüdür dua. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dudaklarından dökülüş şekliyle ibadetlerin en büyüğü, ibadetin ta kendisi ve ibadetin özüdür, iliğidir dua. Allah Celle Celaluhu'nun fazlından isteyin, zira Allah istenmesini sever, buyuran iki cihan serverinin ümmetine en büyük tavsiyelerinden biridir dua. Aziz kardeşlerim, müminin silahı, dinin direği, semavat ve arzın nurudur dua.
İnsanın asıl vazifesi iman ve duadır. İnsan bu kabiliyetiyle bütün yaratılmışlardan ayrıdır. Hayvanlar bu dünyaya adeta başka bir dünyada gelişimini tamamlamış olarak gönderilir. Hayvanlar doğumlarından itibaren ya 2 saat ya 2 ay gibi kısa bir zamanda hayatlarını ve çevresiyle olan ilişkilerini devam ettirmeleri için gerekli her şeyi öğrenir. Çünkü hayvanların asıl vazifesi öğrenmek, gelişmek, marifet kazanmak ve ilerlemek değildir. Dünyaya ne için gönderilmişlerse o şekilde yaşamaktır. İnek süt verir, arı bal yapar, tavuk yumurta verir. İnsan ise acziyet içinde doğar. 1-2 senede ancak ayağa kalkar. 15 yıl içinde de ancak kendisi için faydalı ve zararlı olanları öğrenir. Hayatta öğrenip uygulayacağı şeyler ise mezara kadar devam eder. Hangimiz her şeyi öğrendik diyebiliriz? Hangimiz her şeyi öğrenmiş olarak mezara gireriz? Elbette ki cehalet noktamız ve öğrenme süremiz devam etmektedir. İnsanın vazifesi öğrenmek, tatbik etmek ve Rabbimize hakiki kul olmaktır. İnsanın vazifesi aczini idrak ederek hayatının her devresinde kim beni böyle sonsuz bir merhametle idare ediyor? Kimin lütfuyla böylesine şefkatle terbiye olunuyorum? Kimin lütuflarıyla böyle muhteşem lezzetler ve tatlar alarak besleniyorum diye düşünerek Yaradanına yalvarmaktır. El-Mucib'tir o Celle Celaluhu. Kulluk ve dua eden kullarının dualarına cevap veren, icabet edendir. Bakara Suresi. Şayet kullarım sana benden sordularsa gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yola gidebilsinler buyuran alemlerin sahibinin yeryüzündeki bir küçücük yüreğe konuk oluşunun sırrıdır dua. Furkan Suresi'nde Resulüm de ki Rabbim size ne kıymet verir eğer duanız olmazsa? Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Buyurarak kuluna her an kendisine iltica edeceği kapıları açık tutan Yüce Yaradan, Mü'min Suresi'nde ise halbuki Rabbiniz bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim buyurarak her vesileyle kendisinden istenmesini emretmektedir. İlahi rahmet ve ikramın gerçekleşmesi samimi bir kalple Yaradan'ın huzurunda diz çöken, boyun büken bir kulun ilahi rahmet kaynaklarına ellerini açmasıyla başlar. Yer küreden göklere açılan eller hiçbir şekilde boş çevrilmez. Çünkü El-Mucib'tir o, dualara cevap verendir. Araf Suresi. Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı ona onlarla dua edin. Mü'min Suresi. Halbuki Rabbiniz bana yalvarın,
Dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler, yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir, buyurdu. Aziz kardeşlerim, El-Mucib'dir o Celle Celaluhu, Nebiler Nebisi'nin denildi ki, ey Allah'ın Resulü, en ziyade icabete, kabule mazhar olan dua hangisidir? Efendiler Efendisi şöyle buyurdu, gecenin sonunda yapılan dua ile farz namazların ardından yapılan dualardır. Aziz kardeşlerim, Zümer suresinde şöyle buyuruluyor, İnsana bir sıkıntı dokunuverince bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet bahşettiğimiz zamanda, o bana bir bilgi üzerine verildi der. Yani nefsine mal eder. Belki bu bir imtihandır. Fakat pek çokları bilmezler. Mü'min suresi. O halde siz kafirlerin hoşuna gitmese de Allah'a, onun dininde ihlas ve erbabı olarak, samimiyet sahibi olarak dua edin. Ey bizim dualarımıza icabet eden Rabbimiz, Neml suresinde onlar mı hayırlı, yoksa kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri yapan mı diye soruyorsun. Biz aciz ve fakir kulların bu soruya gönül dünyamızda secdelere kapanarak cevap veriyoruz. Rabbimiz varsın, birsin, mucipsin. Allah'ım huzuruna çağıran, rahmetle kucaklayan, İstemeyi öğreten, isteyene veren, duaları işiten ve icabet edensin. Tek ve yegane kapımızsın, Efendimizsin, Malikimizsin. Bizi koru ve kolla. Bir an bile bizi, biz bize ve başkalarına bırakma. Ömrümüzü öyle hayırlı şekilde geçirt ki, bu kısa ömürle ebedi bir saadeti de bizlere nasip eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 6. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.

الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا

واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.

وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Tahrim 8. Cennetliklerin Duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve
1: ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin,
0: derler.

Gitmişti makama arzuhal için. Bey dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Bir azar yedi ki oldu o biçim. Şey dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı. Gözler çakmak çakmak, benzi sapsarı. Bir baktı konağa alttan yukarı. Vay dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Çekti ayakları kahveye vardı. Açtı tabakasını, sigara sardı. Daldı. Neden sonra garsonu gördü. Çay dedi. Yutkundu. Eğdi başını. İçmedi. İçmedi, masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona vere parayı. Uzattı çakmağı ve sigarayı. Say dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş. Sandım can evime döktüler ataş. Sordum, memleketin neresi kardeş? Köy dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Yürüdü. Yürüdü kör topal çıktı şehirden. Ağzına küfürler doldu zehirden. Salladı dilini, vazgeçti birden. Oy dedi. Yutkundu, eğdi başını. Oy dedi. Yutkundu, eğdi başını.

Bizi affedin ne olur. Affedin bizi. Size hiç yakışmadık. Size dost, size kardeş olamadık. Kol kanat gerip sahip çıkamadık. Kollarında bebeği ihvana, bebeğin ölmedi, İşte bak yaşıyor diyemedik. Affedin. Biz daha ölmedik ki siz ölesiniz. Yanınızdayız işte. Hep birlikte buradayız. Davanız davamız. Bağrımızı set yaparız da yine gavura dokundurtmayız diyemedik. Biz gölgede tutarken oruçlarımızı, sizin dudaklarınız çatlayan topraklara dönmüştü. İftarınız var mıydı soramıyorum. Yine de bir an düşünmediniz zillet altında yaşamayı. Ölürüz de Adeviye'den ayrılmayız dediniz, ayrılmadınız.

Elleri kuryası Ebu Leheb'lerin, cehillerin, firavunların zulmü bitmek bilmedi. Ama siz direndiniz. Çıkmaz bir yoldu bu. Ama çıkılmalıydı birlikte. Vicdanları yaralayan bir sessizlik de oysa duyduğunuz sadece. Bu kanda boğulmalıydı zulüm üstüne zulüm, cürüm üstüne cürüm işleyenler. Demokrasi alıp satan Batı, Amerika, Birleşmiş Milletler seyretti yine katliamı. Ya biz? Biz neden engür seda ile bir olup haykıramadık? Kahrolsun zalimler, hepinize yazıklar olsun. İnsanlar değil, insanlık ölmüş diye neden zayıf çıktı sesimiz? Neden titretemedik firavunları? Neydi? Neydi bizi sizden, bizi kendimizden bile geçiren? Çok önemli işlerimiz vardı muhakkak. İnsanların hayatlarından bile önemli meşguliyetlerimiz. Festivallerimiz, yıl dönümlerimiz, mezuniyet balolarımız, yortularımız, ayinlerimiz, düğünlerimiz ve protokolden yer kapışmacalı törenlerimiz. Seküler dünyanın ılımlı, ılık ılık, bazen de alık alık bakan İslamcıları mı olduk yoksa? Şehadet, mücadele, dava bizim jargonumuzda yok mu artık? Mobilyası yenilenecek evlerimiz, elbisemizle aynı tonda çantamız, ayakkabımız, en pahalı eğitimle mezun, en modern, en kaliteli tüketicimiz. Affedin, affedin işte, affedin bizi. Yüzümüz yok, bakamıyorum işte şehitlerinize. Her yer kan, yangın yeri. Bilemiyorum, sanki toprağın altı üstünden iyi, daha serin, daha dingin belki. Bu hayasızlığa rağmen vurdum duymazlığımız, artık ağır geliyor yaşamak. Bu utanç, bu zillet değil yaşamak. Gelsin artık zalim bir kurşun da vursun bizi, bitsin bu işkence. Affedin bizi, affedin gitsin.

Aldanıp da sakın kal deme bana. Taşları eriten hararetimle, kanımı arıtan dağlara çıkıp, hasretim uyuyan maharetimle gideyim şiirin topraklarına. Sen ey yaprakları ipek dokuyan, kalırsam incinir çiğ taneleri, acı acı kişner yaşlı küheylan, yağmura müptela eleyim sağma, yolları kuşatan tebessümünü görse de bulamaz dizinde derman. Kalırsam değişir gecenin tadı, ıtır kanadından talih kuşunun arza emri vaki süzülür zaman. Kömür saçlarına tutunan kalbim kahve gözlerinde giyer kefeni, imrenir yepyeni bir zindan bile, en güzel hücremde saklarım seni. Rengarenk

Bir damla usare olup sessizce içine akmak isterim. Tuttuğun aynada birden kaybolup yıllarca yüzüne bakmak isterim. Şehirde tükenen sihri bul deme. Kuru de, çürü de, sakın kal deme. Kalırsam

Asrımızın zarif, düşünceli gençlerinden biri kederli elini temiz alnına koyarken fikretmek için çocukların susması, kuşların ve kedilerin uzaklaşması, haritaların üzerine bezlerin atılması, lambaların kısılması, kadınların bir vakit konuşmadan yaşaması gerekebilir. Ve açılabilir görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Her gün bir miktar kros, boksit, asit ve arenamız 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanabilir. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Eğer dualanmasaydı sesimiz, eğer yaradandan o güzel ağız açık ve seçik dilemeseydi, demeseydi, Allah sesinizi mağrıptan maşrika kadar duyursun. Düşünmezdim üzerinde, bilmezdim deli deli koşan küheylan. Bildim sensin sen, sen diri diri, diri şahım, diri şahım, diri diri, dirilt alemi, alemi, alemi, alemi. Çünkü 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanmıştır. Bunların üzerine ezan, ucu sancılar vuran, bir kırbaç olmalıydı her duyan, bağrını açmalıydı, akan kanı da, sevdayı da yorumlamaya almalıydı. Hayır, 900 milyon Müslüman tarihin hülyalarından vazgeçmiş olabilir. Ama ben, elim dizlerime vur kalk, Müslümanlar uyanın, eller dizlere vur kalk, yumruklar dizlere vur, vur. Ama ben, ama ben, ama ben, ama ben. Korku gerek tenlere, etim kalbur, deşer bakışın, kıyar da kıyar. Korku gerek, reca gerek, yanlış anlaşılmış olabilir. Sesini duyuyorum kendimin, kelimeler kendinden emin değil. Yanlış anlaşılmış da olabilir. Aklım başımda mı? Değil. Ne sesimi duyuyorum, kaburgalarımın gelip artık kavuşamadıkları iniltiden, kulun korktuk şerrinden. Ağzımız yerlerde kaldı, gerçek dilimizden akmadı. Kuldan korkarken, gel zaman, git zaman, bir hayat ki haşa, korkmadan yaradandan. Ama elbet ruhumun vazgeçilmez akışı, baş çarptığım kayalıklar, ırmaklarımın altından akan ırmak, sandal safalarım, Marmara toprakları. Ama söyle olmuşsa, yüzüme karşı söyle, neyi inkar ettim? Dilediğim en güzel hayat, çöplerin içinde rüya aradım. Düştümse eğer, sana bakarken düştüm. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Sen dinç zaman, işte kuluçka, bereketli taşan yağ küpleri gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi. İşte sinem, kalabalık ve kendine zinde, kullardan pervasız nesillerden biri. Aha şeyh efendim, aha yüreğim, göz kapanır, akıl susar, susar akıl. İstersen haydi, haydi, haydi, yeryüzünün bütün gümbürtülerini çağır. Çehrenden o azgın maskeyi dök, o evleri kedere boğ. Nasıl olsa her kucaklandığın dalgada bir gemi kadavrası gibi 200 yıl parçalandın. Mahşerinde uyanacaksın ağzının. Korkuyorum o nedenle. Başım eğik, dilim kapalı. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Korkuyorum, korkuyorum o nedenle. Başım eğik.

Aşk ölümcül bir hülyadır. Hülya tatlı bir andır. Süzülür dibine servi ağaçlarının, zambakların, sevda çimenlerinin. Dağlarda duman duman tütüyor sıla. Sıla'da garibin omuzlarına güvercin gibi konan, sadağında mum çiçeği, serzeniş, mızrakları cazibesiyle kıran, saçları darmadağın bitimsiz bir hicrandır. Nefettan sarayların cilvekar yalnızlığı, ne de bezirganları küçümseyen sultandır. Gezinir içimizde hülya tatlı bir andır.

Ne gün başımı alıp gitsem karanlıklara, çıkıyor bir köşeden karşıma kelebekler. Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tam yerine bakıp Hülya'yı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigar, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kâh takılır uzaktan bir belanın sesine, kâh yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

Bir zamanlar İran'da bilginler ve şairler Suskunlar Meclisi adıyla bir topluluk kurmuşlardı. Üye sayısı 30 kişiydi ve bunu asla artırmıyorlardı. Üyeliğin ilk şartı çok düşünmek, az yazmak ve çok az konuşmaktı. O zamanlar meşhur şair ve bilgin Molla Cami bu meclisin aşkındaydı. Günün birinde Suskunlar Meclisi'nin bir üyesinin öldüğünü duyunca onun yerine aday olmak için bilginlerin bulunduğu köşke geldi. Kendisini karşılayan kapıcıya bir şey söylemeden ismini bir kağıda yazarak o sırada toplantı halinde bulunan Suskunlar Meclisi'ne gönderdi. Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Molla Cami oraya layık bir bilgindi ama ölen üyenin yerine başka birini almışlardı. Yeni bir üye için hiç yer yoktu. Meclisin başkanı bir bardağı tamamen suyla doldurduktan sonra Molla Cami'ye gönderdi. Zeki Bilgin durumu kavramıştı. Bir damla daha olsa bardak taşıyacaktı. Bunun üzerine o da hemen oracıktaki bir gül dalından küçük bir yaprak koparıp nazikçe suyun üstüne koyuverdi. Bardak taşmamıştı. Bunu içeri gönderdi. Meclistekiler bu kibar cevabın manasını anlamışlardı. Zarif insanların yeri başkaydı. Üyeler bu değerli bilgini de aralarına almaya karar verdiler. Başkan listeye Molla Cami'nin adını ekledi. 30 sayısının önüne bir sıfır koyarak 300 yazdı. Bununla Molla Cami sayesinde meclisin değerinin 10 misli arttığını belirtiyordu. Listenin son şekli Molla Cami'ye gelince meseleyi anladı. Ancak sayının büyük gösterilmesinden hoşlanmadı. Sağdaki bir sıfırı silerek 30 sayısının soluna koydu. Yani 0-30 yazdı. Alçak gönüllü Molla Cami böylece kendisini solda sıfır sayıyor, bardağı taşırmadığı gibi o meclisin yapısını da etkilemeyeceğini söylemek istiyordu. Diğer üyeler bunu görünce saygı ve hayranlıkları bir kat daha artmış olarak Suskunlar Meclisi'nin yeni üyesini selamladılar.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. Üç

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı

Sen ey unutuşları yırtan gül sevinci, sen ey varlığın kozasını göğe açan toz kanatlı müjdeci, sen ey yağmur sesli cennet nefesli tesellici, incecikten bir sürpriz diye indin insanlığın ufkuna, hiç beklenmedik bir armağan, umulmadık bir iyilik, hakkı verilemeyecek bir güzellik olmalı o an. Sen ey kalplere inen yağmur, sen ümit yamaçlarını süsleyen dağ pınarı, sen kuşların gönlünü taklit için uçtuğu göklü nezaket, inceliklerin habercisi, insanlığın nabzına merhamet indiren kalp sesi, sen ey yağmurların annesi, yağmur gibi şiirli, yağmurca hem bol hem tane tane, onun gibi kucaklayıcı, sarıcı, küçümseyici değil, her pencere önüne uğrayan, seçkinci değil, dokunduğu yüzleri aklayan, içi dışı bir sahicilik belgesi. Şiir diye iniyorsun arzın çorağına, hoyrat umultuların ortasında bir ince çınlama, gürültülü konuşmaları bıçak gibi kesen bir hecelik insaf sessizliği, telaşla koşturan, kalabalığı şaşırtan küçük bir geri adım. Böyle gelmiş, böyle gitmez itirazının hiraya adım adım yükselişi.

Rahman'ın yeryüzüne yağmur yağmur eğilişisin sen. Rahim'in umutlu sabahların fecrine şebnem diye dokunuşusun sen. Evet, evet yağmursun sen. Toprağımızı çiçeğe durduruyorsun. Tenimize canlar bahşeden müjdeler indiriyorsun. Ölümüz diriliyor senin haberinle. Sen olunca anlam yürüyor kelimelerin kalbine. Seni tanıyınca pınarlar akıyor dağ yamaçlarından. Uyuyan şiirleri sen uyandırıyorsun. Unutulmuş şarkıları yeniden söyletiyorsun. Küsmüş kalpleri sen ısındırıyorsun. Rahman'ın sözüyle kalplerimizi yeni baharlara taşıyorsun. Yeni baştan var olmaya inandırıyorsun bizi. Her anımızı sonsuzluğun eşiğine taşıyorsun. Merhametliler merhametlisinin, ümitsizliğin kara kumaşını ötelerden eğilerek uzanan bir hurma dalı gibi yırtışsın sen. Ölümümüzün kara gecesinde bir hilal tebessümüsün sen. Yağmurcadır senin dilin, öyle serin, öyle nazenin. Yağmurlar gibi yücelerden gelirsin ama incitmezsin, kırıp dökmezsin. Göklü oluşunu aşağıdakilerin yüzüne vurmazsın. Yumuşacık sarıp sarmalarsın. Çok olmazsın, boğmazsın, tane tane gelirsin. Bir tertil nezaketisin sen. İncidir her hecen. İncitmezsin, incinmezsin. Kerim'in katından biz şaşkınlara bin iltifat sanasın sen. Kadir'in elinden biz acizlere bin şefkat dokunuşusun sen. İyi ki geldin ey yağmur. Çoraklaşmış yürekleri sarıveren bin merhamet kuşağısın sen. Unutulmuş sevgi tohumlarının kabuğunu çatlatan bahar müjdesi. Kurumuş umut köklerine su yürüten sıcak tebessümsün. Uyandırıyorsun insanlığın ölü toprağını. Elinden tutuyorsun yetimliklerin ve gökkuşağı sevinçlerle tanış ediyorsun. Saçlarını okşuyorsun ümitsizliğine. Sonsuz merhametin göğüne baktırıyorsun. Avuçlarından kanatlanıyor teselliler. Dağ yamaçlarından, bahar dallarından, rüzgarlı tepelerden, ıssız mağaralardan, güz sancılarından, denizlerin ak köpüklerinden muştular getiriyorsun. Yoktan var edenin, yokken var edilenlere selam diye tenezzül edişisin sen. Varlığımızı anlama bürüyen hakimin şahidisin. Şaşkın kalplerimizi hayra yönlendiren hadinin söz kesilmiş halisin sen. Hira'ya doğru yürürken yanına sokuluyorum. Şeffaf bir yoldaşım yanı başımda. Hak etmesem de ayağının bastığı yerlere adımlıyorum. İzliyorum seni. Ateşli bir arayışın eteğinde soluklanıyorsun. Derdin var. Belli. Kimselere dert olmayan bir dertle dertlenmişsin. Kimselerin bakmaya cesaret edemediği uçurumlara eğiliyorsun. Unutulmuş bir göğe yıldızlar takıyor gözlerin. Bu yüzden alnından akan töre aldırış etmiyorsun. Dizlerinin dermanını tüketen yokuşa direniyorsun.
sabrı koklatıyorsun daralmış nefesine. Hızla inip kalkan göğsüne insanlığın düşürdüğü kalbi yerleştiriyorsun. Halik-u Rahman'ın insanlıktan umduğu boşa çıkmış. Yanıyorsun. Adem'e aleyhisselam oğul kız olmanın onuru yerlerde sürünüyor. Acıyorsun. İbrahim'e aleyhisselam mirasçı olmanın sorumluluğu unutulmuş. Her adımda titrerken sağırlaşmış vicdanların yükünü sürüklüyorsun. Böyle olmamalıydı isyanını ateşliyorsun bakışlarında. Yürüyorsun. Küçük kız çocuklarının menevişlerini yakıp kavuran, anaların yüreğini tuz buz eden, babaların gönlündeki merhamet pınarını kurutan o yangını taşıyorsun Hira'ya. Böylece iniyor söz yağmuru gökten. Kutlu söz nehri fıtratımızın yatağında yeniden akmaya başlıyor. Bir tatlı çağıltı düşüyor alnımıza. Bir yakın ferahlık dokunuyor kalplerimize. Köpükleniyordu. Taş gibi katılaşmış kalbimiz sulara yol oluyor. Suların şarkısına eşlik ediyor susayan yanımız, anımız. Sonumuzu sonsuzluk denizine bağlıyor.

sendedir hamiyet, mürüvvet, mertlik. Kurbanın olayım, bu ne cömertlik. Özlem burcu burcu, bitmez hasretlik. Kervan katar katar yola koyulmuş. Canlar kurtuluşu kapında bulmuş. Raks edip felekler döndükçe dönsün. Aşkınla tutuşan canlar övünsün. Bırak nasipsizler varsın dövünsün. Senden daha büyük ayet mi olur? Senden daha aziz nimet mi olur? Miraç için haktan davet gelince gündüze dönmüştü karanlık gece. Utandı dolunay seni görünce. Kutsal yolculukta bineğin Burak. Başlangıcı Kabe, Kudüs ilk durak. O gece gökleri gezip dolaştın. Sonsuz mesafeyi refrefle aştın. Kabe Kavseyn makamına ulaştın. Yayın uçlarına hele bir bakın. Allah'a ondan da olmuştu yakın. Enbiya ervahı saf saf oldular. Görüp kemalini dona kaldılar. Buyur edip seni öne aldılar. Yürü var dediler, meydan senindir. Artık bundan sonra devran senindir. Cebrail rehberin yedi kat gökler. Selama durmuştu bütün melekler. Nicedir gök ehli gelişin bekler. Nebiler kervanı sen alemdarsın. Tevhid meydanında bir şehsuvarsın. Tur'da Musa niyaz etti görmedi. İsa göğe ağdı fakat ermedi. Hiçbir nebi böyle devran sürmedi. Makamlar son buldu, bitti rütbeler. Vuslat gerçekleşti, indi perdeler. Yön nedir, mekan ne, hepsi izafi. Yükselince Hakk'a o ruh-ı safi. Miraç için bence bu bile kafi. Ufuklarda bayrak, rehbersin bize. Seni tam anlamak ne haddimize. Vuslatın hazzına eresin diye, bir nice esrarı göresin diye, ümmetine müjde veresin diye, miraçla taçlandı peygamberliğin, alemlere rahmet o rehberliğin. Zatına nispetle her rütbe engin, ruh iklimin ey dost ne kadar zengin, esrara mahremsin bulunmaz dengin, melek deyip hata eder kimisi, sensin insanlığa Allah vergisi. Senden önce her şey hayaldi, zandı. Seninle rütbeler anlam kazandı. Allah ile vuslat ne kutlu andı. Kıskansa yeridir seni melekler. Bildin neden döner böyle felekler. Müjde Müslümanlar ne mutlu bize. Hele bir bakınız tarihimize. Gülümser sayfalar hep yüzümüze, bu muhteşem sar-

0: Ay yıkılır sanma, fakat düşün, çalış, yılma, usanma. Bizlere Allah'ı tanıtan sensin, ümmetine rahmet ve güvencesin. Bizi bizden daha fazla seversin. Bu ne büyük şeref, ne kutlu nimet, ne şanlı
1: öyle peygamber. Öyle bir efsun sundu gözlerin gözlerime. Anladım, yıllar yılı aradığım sensin yar. Ay doğdu, çalkalandı, bir coştu ki denizler. Bilinmez ülkelerden ülkeme gelensin yar. Kaybolan sevgilerin rastladım izlerine. Sen gönülde gönüllü kalmayı bilensin yar. Bakışına sığındım, çağır beni, al beni. Yangınlar ortasında kalmışım, kurtar beni. Bitsin artık bu melal, seven bir yar say beni. Bu izbe gecelerin girdabı yutar beni. Sensizlik ülkesinde hayatım yok, al beni. Ruhum zindandayken neylesin saray beni. Adını dua ettim, her an sensin dilimde. Bulut ol, yağmur ol, bir sel ol, götür beni. Hütüt'ün Kaf Dağı'na ulaştığı bir zaman senlikte kaybolayım, bitir bendeki beni.

0: bir kere olsun yeter, dön de bir sevgilim de. Sonra yitir istersen yangında duman duman. İçimdeki hıçkırık yanık bir ney sesidir. Ne bir anlayan olur, ne de bir kimse duyar. Ben çile denizine yelken açmış giderken, düşüp sularda yiten huzurun gölgesidir. Duymazsın yüreğimi yollarına sererken, ses ver artık sesime. Neredesin sevgili yar?
1: Neredesin sevgili yar?
0: Dağlarda uğuldayan rüzgarlarda sesin var. Her çiçekte bir renksin, kokusun, güzelsin yar. Sevdandır hep coşturan, koşturan diyar diyar. Bu aşkı derya almaz, okyanuslar gelir dar. Bu sevgi çağlayanı ancak gönüle sığar. Varlığında yok oldum, beni sende dirilt yar.
1: Beni sende dirilt yar.
2: Allah Resulü'nün diliyle her biri bir yıldız olarak nitelendirilen ashab-ı kiramın parlak ve sönmeyen yıldızlarından biri de Abdullah bin Revaha'ydı. Akabe'de Hazreti Peygamber'e biat eden, Bedir'de, Uhud'da savaşan, Hudeybiye ve Hayber gazalarında bulunan ve nihayet Mu'te'de şehadet şerefine nail olan mücahit bir sahabiydi Abdullah bin Revaha. Resulullah'ın şüphesiz kardeşiniz boş ve batıl söz söylemez övgüsüne mazhar olan bu güçlü şair, sahabi, Peygamber Efendimiz'e duyduğu sevgiyi şöyle dile getiriyordu.
3: Şafak söktüğü, tan yeri ağardığı sırada, ne mutlu bize ki Kur'an'ı okuyan Resulullah bulunuyor aramızda. Aydınlıklara çıkardı bizi karanlıklardan sonra, buyurduğu her şeyin gerçek olduğuna, İnandık tereddütsüz, gönüllerimizden biz de ona. Uyku çekerken müşrikler yataklarında, gecelerdi o döşeğinden uzaklardı.

Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi.

Geceler kurşun gibi iner üstüme birden. Hayalin çıkıp gelir uzaklardan karşıma. Sonra yorgun yüreğimi bir kara sevda tutar. Ama sen duymazsın duyduğumu. Ah. Ne bir türkü söylersin gizlice ağlayarak, ne her akşam içinde bir yara göz göz açar, ne efkar basar seni akşamları ansızın, ne uykuların kaçar. Konuşsam bir türlü, sussam bir türlü, yıllar yılı yüreğimde büyüyen sırsın, bir sigara dumanına uzanır gibi usulca dokunsam saçlarına kırılırsın. Kaçtım şehir şehir çok uzaklara, boşuna gurbet acısı tattım. Oyalandım durdum seni unutmak için, kendimi boşuna aldattım. Anladım, faydası yok uzak kalmanın artık. Seni kader çizgisiyle alnıma yazan haktır. Unutmak ne mümkün gözlerinin rengini. Seni çılgın gibi sevmek yaşamaktır. Bir serin rüzgarsın yüzüme vuran, yüreğimi yakan bir avuç korsun. Gökler biliyor sevdamı, taş duvarlar biliyor,

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun. En serin imbatlarla adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla baş başa kalıyorum sonunda hey hatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle.

şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki. Nem.

İstemem yalan dünyayı. Al beni yanına ya Resulallah. Bitsin artık, bitsin benim dünya sürgünüm. Bas beni bağrına ya Habiballah. Al beni yanına ya Resulallah. Al beni yanına ya Resulallah.

Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: sabahını. Ömrümüz sonsuz değildir, zikrederken dolsa bari. Kurtuluş yoktur ecelden, secdedeyken gelse bari. Ses biter, seyran biter, devran biter telkin verirler. Her sesin bir aksi var.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, müminler Mu'te Savaşı'na gidiyorlardı. Zira Suriye topraklarında İslam'ı tebliğe giden müminler saldırıya uğruyor ve şehit ediliyorlardı. Ayrıca Şam valisi Şurahbil bin Amr, Peygamber Efendimizin elçisini işkenceyle öldürüyordu. Oysa elçinin öldürülmesi İslam'a ve insan haklarına saldırıydı. Milletler arası bir anlaşma vardı, elçiler öldürülemezdi. Bu büyük bir suç olarak kabul edilirdi. Hem o millete karşı ve hem de bütün milletlere karşı işlenmiş bir cinayet olarak kabul edilirdi. Bunun bedeli ödetilirdi. Bunun hesabı sorulurdu. Peygamber Efendimiz ufukları gözlüyordu. Suriye cihetini çok önemsiyordu. Suriye'den